0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Yükselen Yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

da kaybolup gittim. Bütün dertlerin ilacı sendin. Bu kalabalığın ortasında, dudakların dudaklarımda büyülendim sonrasında.

0: Yükselen Yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
3: 93.0 Devrek FM. Sen

0: 93.0 Devre Kefa.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: reklamlar.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar

0: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
4: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
4: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67. Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
5: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
6: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
0: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
7: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personel.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar

0: Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Satıbeyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 480

0: 8.47.64 Kandiren Dondurma.
1: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Saka Su Bayi. Sipiyem Bayi.
2: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476.
1: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici katla biraz, acelem var benim.
0: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selam. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 577 34 67.
1: Recep Odabaş. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
5: Devrek FM 93.0. Devrek FM.
6: Son 2, 3, 4.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur.

unutur mu? Kalp seni unutur mu? Kalbin seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
2: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

0: başkası. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.

0: Reklamlar.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için siz

0: salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
3: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
3: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
3: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
3: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek, Zonguldak.
3: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis. Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46 18.
5: Taksici kaslat biraz, acelem var benim.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz, Likitgaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476
2: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
6: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
6: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
6: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
6: Telefon 0542 214 6645.
0: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
7: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
3: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve

0: Derin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize 01 mekanda birleştiren Yakamoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakamoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46 18.
5: Taksici kasvat biraz, acelem var benim.
3: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz Likitgaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
3: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 14 76
2: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları,

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0. Bölgenin tek kral radyosu 93.0. Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0. Devrek FM.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
2: Siz istediniz, biz de yaptık.
0: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
2: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
0: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
2: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
0: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
4: Ertel'den en güzel şarkılar için Emine ile 4 mevsim yayında.
5: Bu programa bayılıyorum.
4: Emine ile 4 mevsim sizlerle.

günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sesimin ulaştığı her kesime, her yere. Şu anda beni nerelerden dinliyorsanız hayırlı sabahlarınız olsun. Devrik FM 93.0 Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosundasınız. Devrik FM stüdyolarınızda günaydınlar diyorum. Takvim yapraklarımız 18 Haziran 2026. Nasılsınız bakalım? Keyifli.

Kraliçem Nergiz'im dinliyor. Rüzgar'a da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Günaydın diyorum, ben ona Kraliçem diyorum gerçekten. Bu alemde tek ablan star bebeğim. Değil mi? Ablan taş gibi. Onun sevdiği şarkılarla başlayacağım bugün. Varsa istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin. 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Maşallah mesajlarınız da gelmeye başlamış ben gelmeden. Hoş geldiniz, sefalar getirdin diyelim. O zaman ne yapalım? Kraliçeler beklemez değil mi? Bekletilmez. O zaman ne yapalım? Ablan star bebeğim. Ablam taş gibi diyelim. Onun akabinde Ömer'ci orayı çek. Orayı değil, burayı çek. Haydi gelsin mesajlar, istekler.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kameracı,

Melek FM 93.0'a. En güzel şarkılarım Nergiz'e gitti. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum kraliçeme. Ama daha durun, daha durun. Ben ona daha ne şarkılar göndereceğim şimdi. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Nergiz'le biz bizeye sıcak dolusu sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum dinleyenlerine, dinleyicilerine ve onu sevenlere. En güzel şarkılarımı onu sevenlere, gerçekten sevenlere, gönülden gönül verenlere gitsin en güzel şarkılarım. Şimdi gelen mesajları hiç bekletmeyelim. Selamlar Emine'cim. Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ordu'dan Filiz ben. Hülya Palat'tan Yaz Gelir şarkısını çalar mısın? Sana, bana ve tüm Devrek FM dinleyicilerine, Karadeniz'e, hemşerilerimize gelsin. Sorunsuz, keyifli yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum nazar boncuklarıyla, dualarıyla, gülleriyle, böcekleriyle, kahvesiyle gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ordu'ya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Okuyun bize, okuyun.

Esma'ya, Fatma'ya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ay, Eminem gelmiş, hoş gelmiş, sesini duydum, çok mutlu oldum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Fatma'ya da, Çaycıma'ya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Bana bir Ebru Yaşar şarkısı çalacaktın demiş. Aldım listeye, hem de Ebru Gündeş de göndereceğim sana, bir gün olsun. Günaydın, günaydın, mutlu günün olsun efendim demiş. Duasıyla, gülüyle, kalbiyle çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Tabii ki benim emojilerini dağıtmış Nergiz'e bize. Şöyle diğer mesajlara da bakalım. Günaydın Emine Hanım, kolay gelsin. Ben Hakan, sizden Ebru Yaşar'dan Alkışlıyorum şarkısını istiyorum. Size ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin demiş. Hakan'la silinmeyen hatıralar. Hakan, sen benim listemi mi gördün? Vallahi şu anda var ya. Ebru Yaşar'dan o şarkı da geliyor. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum, biliyorsunuz. Hakan'da hafta sonu 21-24 arası sizlerle oluyor. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum ona da. Şöyle diğer mesajımıza da bakalım. İyi yayınlar, ben Beycim'e açık cezaevinde devrekli Dursun Eğriyer. C2 koğuşunda Can abim, Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Serkan Kefes, Has Toprağım, Akın Aksoy'a ve tüm dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki parça size ve bize gelsin demiş. Hoş geldiniz Dursun Bey, sefalar getirdiniz. En güzel şarkılarımız abinize ve arkadaşlarınıza da gitsin. Akın Aksoy'a da gitsin. Rabbim tez vakitte tüm kader mahkumlarımızı özgürlüğüne kavuştursun diyelim. O zaman ne yapalım? Nergiz'imizi hiç bekletmeyelim çünkü. Onun yoğun işleri oluyor. Koşuşturuyor. Rabbim ona kolaylık versin. Ferdi Baba ne dese? İnceden yar, inceden. Onun akabinde bir tane daha Ferdi Baba. Kapa perdelerini, seni kimse görmesin Nergiz. Geleceğin Ebru Gündeş, Ebru Yaşar, sonrası Karadeniz şarkılarıyla devam edeceğim, bilginiz olsun, hiç araya girmeyeceğim. Varsa istekleriniz, mesajlarınız şimdiden gönderin gel.

FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 0.

Saatlerimiz şu anda 10.52 yaptı. Yani ikinci saatimize, son saatimize doğru giderken şöyle bir mesajımız var. Onu es geçmeyeceğim. Beni şu anda radyomuzun sahibi, yönetim kurulu başkanı Recep Kallıoğlu dinliyor. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. En güzel şarkılarım onlara da gitsin. Devreğime, Çağcımama, Beycimama, Alaklı'ya şu anda beni nerelerden dinliyorlarsa selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. İyi günler dilerim, yayının güzel geçsin demiş. Uncu Mustafa'ya selamlar demiş. Uncu Mustafa'ya da bizden selamlar, sevgiler olsun. Çok teşekkür ediyorum. Recep Kallıoğlu'na ben iki tane Tarkan şarkısı göndereceğim. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Fatma demiş ki, Nergiz ablam Ahatlı'nın gururu, bizim kraliçemiz, bizim kızımız, selam.

olsun ona demiş. Aleyküm selam. Nergis beni duyuyorsa tabii ki selamını ileteceğim ona. Nergis, Fatma'nın sana çok selamı var. Bizim kızımız diyor, kraliçemiz diyor. Bizim gururumuz diyor. O hepimizin gururu, o Türkiye'nin, dünyanın grubu. Gururu. O bir tanedir o. Nergis'le biz bize de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ebru Gündeş şarkımız ona da gitsin. Ve de Ebru Yaşar'dan alkışlıyorum ona ayakta. Ebru Gündeş, Ebru Yaşar'dan iki tane şarkı göndereceğim. Onun akabinde gönlümden geçen Nergis'ime o bir melek. Onun akabinde radyomuzun sahibi, yönetim kurulu başkanı Recep Kanlı, onunla da iki tane Tarkan göndereceğim. Haydin gelsin isteklen mesajlar 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Kırdar ailesi de beni dinliyormuş. Onlara da gitsin en güzel şarkılarımız. Yusuf Gümüş ailesi de bizi dinliyor. Demiş ki benim bir amca oğlunu çalmadın demiş. Yusuf valla ben sana onun açıklamasını yapmıştım. Bir daha mı yapayım, ne yapayım? Ya o çok, dakikası çok olduğu için onu çalamıyorum, çok uzun. Ama sana çok güzel bir şarkı göndereceğim, bilgin olsun. Sana emmi oğlunu göndereceğim, bilgin olsun. Varsa başka sanatçıdan gönderebilirsin, şarkı gönderebilirsin. Damar yok mu demiş. Valla son saatte bakacağım, yayın akışına doğru gidiyorum çünkü. Kapanışa bir iki tane damar yapabilirim. Varsa damar şarkılarınız gönderin gelsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin

Noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse

0: Kayıkçılar Mevki Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filios Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filios Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
4: Reklamları dinlediniz.

Nergis, bu büyük an. Halini alkışlıyorum. Oy oy, kimler gelmiş? Selamı Arbuzlu. Teci Selami geldi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Günaydın Devrek Efem'in gülü demiş. Çok teşekkür ediyorum. Senden ricam Nergis Hanım'a bir parça rica ediyorum. Gönlümden ne gelirse onu çal, selamlar demiş. O zaman İbrahim Tatlıses'ten iki tane göndereceğim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Rabbim işini gücünü rast getirsin, kazancını bol etsin. Müşterilerine, elemanlarına. Şu anda bana kim kulak veriyorsa orada sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Rabbim bol kazançlar versin inşallah diyelim. Selamı Albuzya'ya da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Çay Cuma'ya da şöyle diğer mesaja bakalım. Şarkı için teşekkür ederim Cano demiş. Rica ederim. Zeynep Birinci'den Duman şarkısını çalar mısın? Şarkıları çok güzel. Bu sanatçı da demiş. Evet, Zeynep Birinci'nin şarkıları da güzeldir. Onu da ilk defa seninle dinleyeceğim. Liz, oraya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şöyle bir bakalım. Yalnız ben videoyu açamıyorum, Fatma Bilgin olsa. Of of demiş, en sevdiğim şarkılar için çok teşekkür ederim Eminem. Eminem, canım Eminem, iyi ki sen demiş, çok teşekkür ediyorum. Nergiz'e de ilettim mesajını. Nergiz'e, Fatma'nın da sana çok selamlar. Şöyle bakalım, Nergiz bir şey göndermiş. Teşekkür etmiş. Selamı Arbuz diye. Biz de teşekkürlerimizi ediyoruz. O zaman Recep Kamoğlu'na, sevgili radyomuzun yönetim kurulu başkanı ve radyonun sahibi, iki tane Tarkan göndereceğim. Onun akabinde iki tane gönlümden geçen İbrahim Tatlıses şarkıları göndereceğim. Selamı Arbuzlu'dan Nergiz'e gidecek bu iki güzel şarkı. Onun akabinde Nergiz'ime çok özel bir şarkı göndereceğim. Onun akabinde Filiz, senin şarkıları unutmadım. Karadeniz şarkısı şarkılarını da aldım listeye. Varsa istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin. Damar damar diyorlar. Valla şu anda mesaj doğrultusunda gidiyorum, bilginiz olsun. Ama son iki kapanış şarkımı damardan yapabilirim, bilginiz olsun. Selamünaleyküm, selam canım demiş.

dinleye dinleyenlere muhtaçlarına gitse. Biliyorsunuz Nergis 16-18 arası sizlerle oluyor. Devrek FM'in kraliçesi gibi. Haydi o zaman gelsin istekler mesajlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
0: Reklamları dinlediniz.

Nergizim demiş ki hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm ruhtaşlarımı çok seviyorum demiş. Biz de seni seviyoruz. O zaman ne yapalım? Seni veren Allah'a kurban olurum.

8.38 yapmışız ya. Ya bu saat nasıl geçti? Saate bir baktım, 11.38 geçiyor. Tüm güzel şarkılarımız Nergiz'le biz bizeye gitti. Gitmeye de devam edeceğiz. Filiz demiş ki Emine bu Volki Bey nerelerde kayboldu yine demiş. Vallahi Volki'yi ben de bilmiyorum. Volki neredesin? Hayranların seni bekliyor Volki. Vallahi ben de bilmiyorum Volki nerelerde. Volki ben bulamadım ki sen nereden bileceksin? Nasıl bulacağım? Volki'ye de gitsin en güzel şarkılarımız. Şu anda beni Hüsran. Hüsran var ya durdun.

gitti gitti. Böyle bir kendimi kaptırdım. Sen geldin, benden Müslüm Baba istedi. Yani geldin benim yayınımı sponsor ettin ya. Katlettin ya. Tabii adam ne yapacak, gece gündüz damar çalıyor çalıyor. Geldi benim yayınıma da çöktü ya. O zaman ne yapalım? İki güzel Karadeniz, iki güzel kraliçe var biliyorsunuz. Hülya Polat, Zeynep Birinci. Onlardan iki tane Karadeniz şarkısı göndereceğim. Hatta ikisi de istekti. Filiz de bekliyor, duruyor. Vallahi Filiz, hakkını helal et gerçekten. Ben bugün birazcık yayınımı Nergiz'den yana kullanmak istedim. Hakkını helal et, beklettim seni. Ayda yılda bir kere olur yani Filiz, ne olacak? Yani sen de bekleyiver değil mi? Bekler Filiz, bekler. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum orduya. Bugün ben Nergiz'ime şöyle bir jest yapmak istedim. Şöyle güne onu hazırlamak, size hazırlamak istedim. Onun da tüm rüstaşlarına selamı var. Seviyor sizi. Nergiz'le biz bize. Hülya Polat yaz gelir dedi. Onun akabinde veda için ben burada olacağım. Müslüm Baba ile yapacağım vedamı. Küllü Arap diyecek. Bunu sen istedin Hüsra. Küllü Arap'ı göndereyim sana da. Ben de senin yayınına çökmez miyim? Senden bir oyun havası istemez miyim o hareket, o damarın içinde? Hop görsen. Hüsra'nı da gitsin en güzel şarkılarımız.

Mesajlarıyla iki saat beni yalnız bırakmayan siz değerli dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Nergiz'ime çok teşekkür ediyorum. Bugün bir renk kattı değil mi? Adı üstünde. Kraliçe, kraliçeler her zaman renk katar. Çok teşekkür ediyorum ona da. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. 16-18 arası sizlerle oluyor, bilginiz olsun. 16'da ben de onu dinliyorum. Ben onu hep dinliyorum.

mesaj atamıyorum ama dinlediğimi biliyor. Seviliyorsun derdize. Müslüm Baba Atilla Arap şarkısı. Hüsran istemişti, Hüsran'a göndereceğim. Yarın sabah Allah'tan başıma bir iş gelmezse, bir hal gelmezse 10-12 yine ben buralarda olacağım, haftanın son günü. Vallahi bir pazartesi başlıyoruz.

teşekkür ederim Filiz. Oraya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. O zaman Külde Arap şarkısı benden tüm dinleyicilerime gitsin. Nergis de bize Hüsran'a gitsin. Hoşça kalın, dostça kalın. En güzel Rabbime emanet olun. Sevdiklerinizle güzel vakit geçirin. Sevin, sevilin diyorum. En önemlisi sevdiklerinize asla saygısızlık yapmayın. Saygı doğrultusunda gidin. Allah'a ısmarladık.

0: sever ben ölürüm yolum ama unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Aman dikkat!
4: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
4: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
4: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 3467.
4: Recep

0: biz bak ikimiz de.
1: 93.0 Devre Kefam.
2: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısı.

yardımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma.

yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazanın.

0: güvenciniz olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
2: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 570 36 34 67.
3: Recep Odabaş.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45.
3: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
3: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dışı yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
3: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
3: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek, Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
3: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
4: Yollar, neler mi yollar?
3: Taksici Mehmet burada.
2: Tek

0: beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
0: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
0: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
0: 0537 237 46 18.
3: Taksici gazlar biraz, acelem var benim.
1: Devrek FM
4: 93.0 Devrek.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18. Taksici kasbat biraz,
3: acelem var benim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Aman dikkat!
0: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
0: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
0: Recep Odabaş.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
3: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Zombide fabana var, zombide fabana var. Gözlerindeki kişi ben olamam.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
3: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
3: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18. Taksici kaslat biraz, acelem var benim. Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş.
0: Devrek FM
5: 93.0. Devrek FM.

0: Aykırırız şarkımızı.
1: Herkese iyi günler.
2: Herkese iyi günler. Gir. Herkese iyi günler diliyorum Devrek FM'den. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum.
1: Öyle değil.
2: Çalıyor mu?
3: Alo, herkese iyi günler. Herkese iyi günler dostlar. Herkese iyi günler, ben Recep. Kusura bakmayın, teknik arızalarım, merkez üstündeyiz. Yeni arkadaşlar, böyle oluyor bazen, teknik. Ankara'dan çok selamlar var. Hatta hanımefendi isteğim okunsun istedi, rica etti. Biz de tabii ki dedik. Ankara Polatlı'dan selamlar. Zonguldak Beycum'a M-tipi cezaevi C10 koğuşundan, Okan Bakır'a istek parça olarak Gökhan Namlı'dan dağlara düşünce Ayaz parçasını istiyorum demiş ablasından. Yeğeni Azat'tan Özlem Özdil Gönül Dağları'na parçasını istiyorum demiş. Biz zaten bir parça çalıyoruz. Dediğimiz gibi Zonguldak M-tipi cezaevinde bulunan Okan Bakır'a geliyor bu parçamızda. Güzel bir parça.
4: Antunuz'da şu an
3: sevdiğiniz bir parça.
4: Ardından yeniden dünya şampiyonu olabilmek için kolları sıvadı. O da Muhammed Ali gibi ilk farklı zamanda dünya şampiyonu olarak tarihe geçmek istiyor. Bunu başarabilecek mi? Şu an bilmiyoruz ama yeni başlar dediği gibi bilgileri biraz araştırdım. Sizlere aktarayım. Mart ayında ringe çıkması bekleniyor. Şampiyonun 2022 Mart'ında. Şimdi kaçtık. Franklin maçının galibiyle. Bu maç.

Mazlum kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu sesler. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka şeyler söylemek geliyor içimden.

Bu şarkıyı ben de hem Gülveren Hanım'a hem de İhsan Bey'e hediye etmek isterim dostlar. Gafil gezme, şaşkın demişler.

Ben Akın, Akıncığım kolay gelsin. Mecmua Açık'ta Haşmet Aslan ve Çayıcığı ekibine Akın'dan, Akın Aksoy'dan güzel bir parça geliyor. Gerçekten Akın, seni özledik zaten. Yokluğunu ben hissediyorum ama sen bizim yokluğumuzu hissetmiyorsun. Akıncığım, sen iste, ben senin için güzel bir parça çalacağım. Bundan sonraki parça senin olsun Akın. Akın da tabii ki Çay Ocağı ekibine, tüm çaycılara.

Mecnun. Böyle sev beni dedi ne Leyla ne Mecnun. Gerçekten güzel aşkların yaşandığı günlerden bir güneyiz. Ve şu an bir mesajımız daha var. Bayburt gruptan Tolga Bey sağ olsun bizi dinliyormuş dostlarıyla arkadaşlarıyla, artık arabamı kullanıyor bilmiyorum da. Bayburt grup Zonguldak şantiyesi şoför Hüseyin Bacaklı oğluna Tolga Taşpınar'dan Ferdi Tayfur of dağlar demiş. Of dağlar of, Hüseyin Bacaklı oğlundan Tolga'ya gelmiş diyoruz. Güzel bir parça. Sevdiğimiz insanları uzağa götürüyor. Benim de hoşuma gidiyor. Of da-

0: derdi.
1: Evet, Bybird gruptaki arkadaşlar, Tolga Bey, çok biz teşekkür ederiz. Sizler gibi değerli insanlar kulağı bizde olduğu için diyorum. Tabii bu sırada size de güzel bir parça göndermek istiyorum. Hüseyin Bey'e ve size güzel bir parça göndereceğim tabii ki. Bu mesajlar geliyor ama hemen sizlerle paylaşayım. Ankara Polat'tan selam. Bey Cuma C10 koğuşunda oğlum Okan Bakır için, Gökhan Aydoğan'dan Okan Bakır için. Ankara'dan babasının ve hatta kim, herhalde babası muhtemelen, Okan Bakır için Gökhan Doğanay Vaylele parçasını istiyorum demiş. Gökhan için inşallah ben de ilk defa dinleyeceğim diye düşünüyorum. Bilmediğim bir parça.

0: Bensiz geçem olmuyor. Saygıdeğer Ferdi müdürümüz de bizi dinliyor. Teşekkürler. Gerçekten mutlu oluyorum. Dinleyenim olduğundan dolayı, hepsi benim için değerli gerçi. Bundan dolayı ayrı bir mutlu oluyorum. Bunu da söylemek gerekir. Ferdi müdürüme ve bizi dinleyen herkese güzel bir gün dilemek, hem de güzel bir parçayla yayınımıza son vermek ve benden sonra Nergiz Hanım var. Tabii ki ben yayına son veriyorum. Bu şarkıyı A1'de, C6'da, C9'da, Akın Aksu'ya, Ahsen'e, Ersan'a, Filizer kardeşlere, ondan sonra Olcay'a, daha sonra bir sürü arkadaşımız var ama isimleri aklıma gelmiyor. Hepsine hediye ediyorum. Ferdi müdürüm, efsane müdüre de buradan gelsin. Yılmaz Morgül, sanırım Bahçıvan, duygularımızı en iyi ifade edenlerden biri olur herhalde diyorum. Dediğim gibi güzel bir gün, güneşli bir gün ve bize bakan birisinin gölgesinde Zeki Müren'den gelme eski bir parçamız Bahçıvan. Bir de Yılmaz Morgül'ün söylemiyle dinleyelim bakalım nasıl bir duygu yaratacak.
1: Bahçıvan geldi, Bahçıvan geldi. Bahçıvan, Bahçıvan,
2: belirlendi.
1: Bahçıvan geldi.

0: Reklamlar. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 3467.
3: Recep Odabaş.
1: Devrek FM
4: 93.0. Devrek FM.

0: başlıyor.
1: Bahar ayını müjdeleyen Nergis çiçeği.
2: Nergis'le biz bize.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Tanıtıcı reklam.
5: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
4: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
2: Nergis'le biz bize.
6: Devrek FM 93.0.
4: Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası. Dostluğun sesi sizin sesiniz.
2: Nergis'le biz bize.
6: Devrek efendim.

0: gerisi kolay.
1: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
2: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
3: Nergis'le Biz Bize.
4: Devrek yapan.
5: Geldik geldik buradayız.
3: Nergis'le Biz Bize.
5: Efendim efendim, 18 Haziran Perşembe, saatlerimiz öğleden sonra akşama doğru saatler 16'unu gösterirken yine yeniden Batı Karadeniz'in en yükselen yıldızı 93.0 Devrek FM frekansında sizin programınız, sizin yeriniz, sizin kızınız bendeniz Nergis'le bir programı daha başlatmış bulunmaktayız. Mikrofonları açtık an itibariyle efendim. Ta ki saatler 18'i gösterene kadar Devrek FM frekansında koskocaman bir ruhtaşlık kitlesiyle keyifli bir yayın olacağını temenni ediyorum. Uzakları yakın edeceğiz, duygulara tercüme olacağız ve artı kaliteli firmamızın sponsorluğuyla devam edeceğiz. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam edecek 2 saatimizde. Saatler 18'i gösterene kadar öncelikle değerli sponsorumuz Mehmet Yıldız'a, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarından dolayı ve bize, biz bize olma, ruhtaşlık çatısı altında buluşma fırsatına katkı sağladığı için çok çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dün en son saatler 18'i gösterdiğinde vedamızı gerçekleştirmiştik. Mikrofonlarımızı kapatmıştık Devrek Stüdyosu'nda. Bakalım dünden beri sizleri Allah'a emanet ederek gitmiştim. Neler yaptınız, nasıl?

0: Vereceğim. Şimdi Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla Sinan Özer ritmik giriş yaptık ya, ne yaparsan yap aşk ile yap derken Sinan Özen de ona yanıt verecek. E bir sevgilim olsa fena mı olur diyenlere gelsin. Hadi bakalım Sinan Özen sizlerle biraz ritmik giriş yapalım. Daha sonra fantazi, slow ve arabeske doğru yolculuğumuz devam edecek.
1: Elbise

0: Levrek yapan.
1: Bir de cana can katan o ruh taşlarım olmasa, inanın bu dünya çekilmez.
0: Nergis'le bizsiz.

0: Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa, bir de Devrek FM frekansında 16 ile 18 saatleri arası Nergis'le biz bize olmasa, bir de üstüne Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'ın hayallerimizi gerçekleştirme konutları olmasa, şart olsun bu hayat çekilmez. Bir de cana can katan o sevdan olmasa, Erol Evgin'in güzel ritmik bir eseriyle güllük gülistanlık bir Devrek havasından güllük gülistanlık bir programla birlikteliğimiz devam ediyor. Sizin programınız, sizin yeriniz. Bendeniz de sizin kızınız. Bakalım, gelen mesajlar oldukça yoğun. Hemen değerlendirelim efendim Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla. Şöyle bakalım. Selamun aleyküm demişler ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Beycuma Açık Cezaevinden Volkan Altay ben. Volkan Bey hoş geldiniz. Sizden Metin Işık'tan Aydan Güzel şarkısını istiyorum. Eşim Meral Altay'a gelsin. En güzeline emanetsiniz demiş. Peki, birazdan o güzel esere de yer vereceğim. Merhabalar Nergis abla, hayırlı yayınlar dilerim. Hoş geldin. Ben Beycuma Kapalı A1 koğuşundan Ceren demiş. Ceren hoş geldin. Selam olsun. Sen de hoş geldin. Selamlarımızı yolluyoruz. İstek olarak davullu zulları, kaptaş havası ve çifte telli istiyoruz senden. Neşelenmek için ricamızı kırmazsan mutlu oluruz demiş. Tabii tabii olur. Göbecikleri atarız buralarda. A1'de ablam Yıldız, arkadaşlarım Gülçin, Tuğçe, Medine ve Melike'ye gelsin. Çalarsan seviniriz. Dinlemedeyiz. Hayırlı günler diliyoruz diye mesajını sonlandırmış değerli dinleyicimiz efendim. Merhabalar Nergis abla. Hayırlı günler demiş. Hoş geldin. Beycuma Kapalı A1 koğuşunda Tuğçe Kocabacak ben. Hoş geldin. Senden hiç tek şarkım olacak. Etkinden Kralını Tanımam şarkısını Yıldız'ıma ve arkadaşlarım Gülçin, Ceren, Medine ve Melike'ye armağan ediyorum. Seni dinliyoruz. Hayırlı yayınlar dilemiş efendim. Çok teşekkür ediyorum. Dinlemede kalın. Birazdan güzel eserlerle buluşacağız tabii ki. Neyi duymadınız? Anlamadım. Hala duymadım ama söyler misiniz rica etsem demiş. Kim demiş, kim demiş? 4605'e selam olsun. Ben sizi duyuyorum. Okuyorum. Efendim merhabalar, kolay gelsin Nergis'ciğim. Bugün senden çok sevdiğim eşim için Hakkı Bulut'tan İkimiz Bir Fidanız şarkısını istiyorum. Devrek Merkez'den Semra Yazılı, seni de çok seviyorum demiş. Kurban olurum ruh taşıma. Devrek Merkez'den Semra Yazılı'ya selamlar olsun. Tabii ki o güzel İkimiz Bir Fidan'ın Güller Açalan Dalıyız eserini, türküsünü yayınlayacağız birazdan. Dinlemede kal olur mu? Ve Fatma gelmiş Çaycuma'dan. Cansın Fatmacığım, bizim kız demiş. Nergis ablam gelmiş, iyi ki gelmiş. Sesini duydum, mutlu oldum. Atlı'nın gururu, radyonun starı, canım bizim kız demiş nazar boncuklarıyla. Estağfurullah, sizler sayesinde sizin için buradayım. Şart olsun, başka amacım yok. Hüseyin altından dargınım çalar mısın? Bu saatlerde dargınım Nergis abla demiş. Kime dargınsın? Darılmayın lütfen. 3 günlük dünya. Boş verin, affedin gitsin üstünüzdeki yüklerden. Bir güzel kurtulun. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Herkesi her şeyi bir kenara bırakıp birbirinden güzel eserlerle biz bize. Sizin programınız, sizin yeriniz, sizin kızınız. Siz olmazsanız ben kapatırım. Direkt ışıkları kapatırım. İnternetin wifi'sini pat diye kapatırım. Öyle de bir huyum var. Sakın darılmayın. İyi yayınlar demiş. Değerli Selami Albuzlu, namı diğer köfteci Selami ulaşmış. İyi yayınlar, imparatordan gelmezsen gelme. Özel birine gitsin. Sana da kolay gelsin demiş. Peki, özel birine gelmezsen gelme denilir mi? Şart olsun, olur mu öyle şey? Çağıracağız onu. Nasıl gelmezmiş göstereceğiz. Efendim, birazdan imparatora da yer vereceğim tabii ki. Ama ben gelmezsen gelmeden sonra yaşım 45 olmuş. Gelsen ne olur, gelmesen ne olur eserini yayınlayacağım karşıt olarak. İyi yayınlar. Ben Beycuma Açık Cezaevinden Devrekli Dursun Eğriyer. Dursun Bey hoş geldin. C2 koğuşundan Can abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Serkan Kefes, Has Toprağım Akın Aksoy'a ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki parça size ve bize gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. En güzel eserler size de gelsin. Ne oldu Fatma, niye astın mıncırlarını? Ablalarım diyor, ablalarıma dargınım diyor. Bu sabah kahvaltı yaptılar, bir arayıp sen de gel demediler diyor. Aa, altın kızlar mı yaptı bunu? Aşk olsun altın kızlar. Nasıl Fatma'yı? Ya onların senin işin vardır diye çağırmamışlardır. Kurban olurum, üzülme. Şu an beni duyuyorlarsa lütfen bana mesaj atsınlar. Bakın sizin kızınız.
1: Gizse biziz.
0: Bunu istiyor sizden. Mesaj atın, Fatma muncurlarını asmış, öyle üzgün dargınım diyor ya.
1: Nergis'le Nergis.
0: Olmaz benim programımda dargınlık, küslük. Olmaz. Hele kardeşler arasında hiç olmaz. Mutlaka vardır geçerli bir açıklamaları Fatmacığım. Bekleyelim bakalım açıklamalarını. Reyimine gelmiş dört mevsim yemin, hem hoş geldin hem hoşum sefalar getirdin. Hayırlı sorunsuz yayınlar kraliçem, seni dinliyorum, çayımı aldım, her şeyi bir kenara bırakıp sana bıraktım kendimi diyor. Canım kolay gelsin demiş nazar boncuğu ve kalpleriyle beraber. Tabii ki her şeyi, herkesi bir kenara bırakıyoruz bir kere. Aynen. Yahu kaynananla mı tartıştım? Bırak kaynanaların, vallahi hep söyle, billahi hep söyle. Öyle olmazsa zaten kendinde bir tuhaflık ara. Kocan yine sana dırdırcı mı dedi? Ya bütün kadınlar dırdır ediyor. Dırdır etmeyen kadın mı var? Ay, ayın ortası geldi, ay başını nasıl geçireceğim diye düşündüğünü duyar gibiyim ruhtaşım. Aman bırak, bugün bunu et yeriz, yarın makarna, öteki günde çay demleriz efendim. Hiç kimse böyle acaba midemize ne gidiyor diye görmüyor nasılsın. Görünmeyen yer orası. Boş ver. Ambalaj güzel olsun. Ambalaj, ambalaj önemli.
1: Neyse biziz.
0: Onun için her şey...

herkesi bir kenara bırakın. Herkesi sevin efendim. Herkesi sayın. Size kötülük yapan insanları da sevin. İnanın bana bu size çok iyi gelecek. Herkesi de affedin. Ha, gelmeyenlere de gelmezsen gelmediğin namı diğer köfteci Selami gibi, ama ben ona karşıt olarak yaşım 45 olmuş. Selami al buzlu. Gelsen ne olur? Bu saatten sonra diyeceğim ama öncesinde imparator gelecek. Gelmezsen gelme diyor Selami al buzlu. Eyvallah. Evrek efendim.

0: bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Herkes dediğiz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 05

0: 0552-560-6713 0552-560-6713 Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız.
1: Bilmek efendim.

0: yaşım 45 olmuş. Gel sen ne olur. Bu saatten sonra beni sevsen ne olur. Elinde testiyle de dönsen ne olur. Bu da gider benle. Bu da gider benle mezara kadar.
1: Nergis'le biz. Nergis'le kefam.

Evet, aşkın yaşı yoktur tabii ki. Yaşım 45 olmuş, gelsen ne olur. Aslında 45 yaşı artık çok önceden bizler işte anne babalarımız 45 olduklarında aa ne kadar yaşlılar falan diyorduk ama günümüz çağında, günümüz şartlarında bu neye dayalı, toplumsal gelenek göreneklerin değişmesinden midir? Kadınların artık daha çok bilinçli ve kendine bakıma daha çok yönlendirmesinden midir bilinmez. 45 yaş yaşlılığın gençliği olarak adlandırılıyor artık. İkinci bahar olarak adlandırılıyor. Oysa ki bizim zamanımızda 45 yaşında birini yaşın kaç dediklerinde 45 dediğinde aa bayağı yaşlanmış derdik ama şimdiki zamanlarda hiç öyle değil. 45 yaş kiminin öyle bir yaş anlamına geldi ki kimi 45 yaşında emekli olmuş, kimi yeni daha işine başlamış, kimi torun sahibi olurken kimi yeni evlilik yapar olmuş. Yani o kadar aslında ortada ve garip bir yaş ki bu güzel eser her ne kadar gelsen ne olur dese de yaşı 45 olanlar armağanım olsun, daha baharınızdasınız yani. Nergis'le Deniz Cesar. Ve Fatma demiş ki geçici dargınlık benimki, yoksa onları seviyorum canım Nergis ablam, seni de seviyoruz, vardır sebepleri, kinim yok, seviyorum onları, seni de seviyorum demiş Dua Gül ve Kabe resmiyle beraber. Çok teşekkür ediyorum Fatmacığım, tabii ki sevin birbirinizi, dünya zaten gelip geçici, böyle dünya şeyine kaptırıp da gitmeyelim lütfen. Kendimizi inanılmaz, evet, baskılamak bazen zor geliyor insanın kendisini. Size yapılan yanlışlık karşısında siz de yanlışlıkla cevap vermeyin. Size bir yanlışlık, haksızlık yapılıyorsa sessiz kalın. Şimdi konunun eşekle bir ilgisi yok ama eşek sana tepti diye gidip de sen de eşeğe tepiyorsun mu? Hayır. Sadece eşeğin sana tepemeyeceği mesafede duruyorsun. Eşek bana tepti, benim de tepmem lazım. Hiç diyeni duymadım. Konu eşeklik değil yani. Aynen öyle. Ya bu mikrofon var ya gerçekten sihirli. Nasıl laflar çıkarıyor benim ağzımdan ya. Bir dakika durur musun mikrofon? Bir susacağım. Mesajları okuyacağım. Merhabalar, gazapizm, okuyamadım bile, gaz apizmden unutulacak dünleri Muharrem kurulmuşa armağan ediyor. Selamlarımı gönderiyorum, iyi yayınlar dilerim demişler. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah o esere birazdan yer vermeye çalışacağım. Her ne kadar formatıma uymasa da. Kolay gelsin Nergis Hanım, B9 koğuşunda yatan Rasim Efe ben. Rasim Bey hoş geldin. Yakışıklının dedikodusu çok olur. Abim Uğur Koç'a, Onur Korkmaz'a, Tanju Türkoğlu'na, Canko dayıma, Semicenk'ten çıkmaz bir sokakta şarkısı bahçede kahve içenlere gelsin demiş. Afiyet bal şeker olsun. Evet, tam da bu saatler o saatler değil mi? Kimisi mesaisini bitirmek üzere. Kimisi evlerinde, bahçelerinde o semaverde çaylarını yapmışlar. Keyifle Nergis'le bize ne zaman başlayacaktı? Bir dakika, o saate kadar çayımı hazırlayayım. Evin işleri tamamlandı zaten. Günün de yorgunluğunu atmak için güzel eserlerle birlikteliğimiz devam etsin. Sıradaki eser Hakkı Bulut'tan gelecek. Aynı zamanda şu anda İstanbul'dan bizlere kulak veren değerli arkadaşıma da armağanım oluyor. İkimiz bir fidanız diyeceğiz. Hakkı Bulut sizlerle.

0: Kefam.
1: İkimiz bir fidanız, güller açan dalıyız. Hakkı Bulut'un bu güzel türküsü, bu güzel eseri, unutulmayan eseri tüm ruh taşlarıma armağanım oldu değerli dinleyenlerim. Saatleri 16.45 yaptık. Devre Gepen frekansındasınız. Sizin programınız burası. Sizin kızınız bendeniz Nergis'le. Biz bize devam ediyor. Ruhtaşlık çatısı altında gelen mesajlar var. Hemen değerlendirelim efendim mesajlarımızı. Efendim Devre Gepen WhatsApp hattım ücretsizdir, duyurulur. Saatler 18'i gösterene kadar Allah'ın izniyle burada olacağız. Sizlere nefes, duygularınıza tercüme, uzakları yakın etmeye devam edeceğiz. Bendeniz Nergis'in sunumuyla, ama program sizin tabii ki, benim değil. Siz olduğunuz sürece ben olacağım. Siz olmazsanız ben olmayacağım. Bunu da burada net bir şekilde söylemek isterim. Devre Gepen WhatsApp hattımız 0507-380-067 değerli dinleyenlerim. 0507-380-067'den anlık ve ücretsiz olarak bana ulaşabilirsiniz. O zaman ulaşanlara bakalım şöyle. Ay kurban olurum, teyzemin ellerinden öpüyorum kayıkçılar. Benim köyüm sayılır ya kayıkçılar. Çağcıma Kayıkçılar Köyü'ne selam olsun buradan. Nergis Hanım kolay gelsin. Annemin size çok selamı var. Başımın etini yiyor Nergis kızıma mesaj atıver diye. Çağcıma Kayıkçılardan selamlar demiş Satılmış Arslan. Satılmış hoş geldin. Annemizin ellerinden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum ona. Ne olur bana dualarında yer versin. Annelerin ayakları altında cennet ve dualarının kabul olacağına inanıyorum. Böyle annelerimizin bana bizim kız demesi, kızımız, Nergis kızımız demesi beni ayrı gurur ve onurlandırıyor. Ruhtaşlıktan ziyade ruhtaşlığın da ilerisine gitmiş bir duygu bu bende. Teşekkür ediyorum. Kayıkçılarıma selam olsun, güzel köyüme. Nergis'le Deniz'le.

0: Ankara Polatlı'dan selamlar demiş. Güzel Ankara'ma, başkentime selam olsun Polatlı'ya. Zonguldak Beycuma M tipi cezaevi C10 koğuşundan Okan Bakır için yeğeni Azat'tan Özden Özdik Gönlüm Dağlar'da şarkısını. Özlem Özdil'dir o. Yanlışlık yazılmış. Gönlüm Dağlar'da şarkısını istiyorum demişler. Eniştesi Onur'dan da Kıvırcık Ali diyardan diyara çalar mısınız demiş. Süremizin yettiğince çalmaya devam edeceğiz efendim. İnşallah formatıma uygun olduğu sürece. Şöyle bakarım, Ankara Polatlı'dan ulaşmışlar yine. Selam olsun Polatlı'ya. Ankara bizi dinliyor. Başkentim. Selamlar Beycuma C10 koğuşunda oğlum Okan Bakır'a Serkan Reçber'den Gelir Gelir şarkısını çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilemişler efendim Polatlı'dan, yine Ankara'dan. Teşekkür ediyorum. Ve dört mevsim Emine'miz ulaşmış. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Kraliçem Murat Son Yürek'ten O Bir Melek, bu şarkı sadece sana gelsin canım Nergis'im çiçeğim demiş. Kurban olurum ben size. Emineciğim çok teşekkür ediyorum. Vallahi onur gurur duyuyorum. Bu mesajları okurken de biraz yüzüm kızarmıyor değil yani. Vallahi. Hayır, bu nasıl spiker, bu nasıl sunucu falan diyeceksiniz ama benim de yani yıllar olmasına rağmen zaten o heyecanın bittiği, o radyo programcısının hani alelade geldiği artık, ha yayın mı mikrofon mu, ya ben bunu yıllardır yapıyorum falan dediği anda başarısızlık kaçınılmazdır. Her seferinde aradan yıllar geçse, her gün aynı yayındayız, aynı kitleye hitap ederken bile aynı heyecanı ve utancı duyuyorum doğrusu. Niye ki? Vallahi bilmiyorum.
1: Bizse biz size.
0: Ben böyleyim. Leyla ile Mecnun hikayesini biliyorsunuz. Klasik artık. Klasik Leyla ile Mecnun hikayesini halk arasında Mecnun'a padişah o kadar merak etmiş ki, duymuş Mecnun'u, dağları deliyor Leyla'sına kavuşmak için. Uğruna çöllere falan düşüyor, aklını yitiriyor. Ondan sonra diyor ki, ya diyor ben bu Mecnun'un diyor uğruna dağları deldiği, aklını yitirdiği Leyla'yı çok merak ediyorum diyor. Hemen bir emir veriyor, Leyla'yı huzuruma getirin diyor. Sonra neyse, askerler falan gidiyorlar, Leyla'yı buluyorlar, padişahın huzuruna getiriyorlar. Aa diyor. Uğruna diyor. Uğruna. Dağları deldiği, aklını yitirdiği Leyla da, bir de baksa ki kara, kuru, çirkin, böyle aynı benim gibi bir şey yani. Diyor ki yani bu adam kafayı mı yedi? Bu Mecnun niye dağ deliyor? Niye aklını yitiriyor? Ha bunun için mi? Bu kız için mi? Ondan sonra Leyla da diyor ki, bendeki güzelliği görebilmeniz için sizde Mecnun'un gözlerinin olması lazım. Bana Mecnun'un gözleriyle bakmalısınız diyor padişaha. Mecnun da diyor ki, ah padişahım ah, sen bir de onu benim gözümle görsen. Aydan güzel, aydan güzel diyor. Metin Işık'ın da dediği gibi. Yani aydan güzel. Metin Işık sizlerle buluşsun. Seven sevilen yolu sevgiden geçin herkese gelsin. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla. Mehmet Yıldız sana da gelsin.

sesin gelir uzaktan, gel diye gel gel diye. Ağlıyorum ben de sensiz, bilirim sen de ben diye. Esmesin ayrılık, esmesin.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Evet, sesin gelir uzaktan, gel diye yar, gel diye. Yudum'un çok güzel bir eserine yer verdik efendim. Devrek FM frekansında ikinci, yani son saatimize giriş yapmış bulunmaktayız. Bendeniz Nergis'le sizin programınız, sizin yeriniz, sizin kızınız. Birlikteliğimizin son saatinde gelen mesajlara hemen yer verelim efendim. Emine demiş ki, ben de teşekkür ederim canım, sen her şeyin en iyisine layıksın demiş nazar boncuklarıyla. Bil mukabele Emineciğim, Rabbim gönlüne göre versin inşallah. Teşekkür ediyorum. Aa, bizim kız, iyi yayınlar diliyorum. Ahatlı'dan çok selamlar sana canım demiş. Canım benim, rahimem ulaşmış çaycıma Ahatlı'dan. Köyüme selam olsun. Orada bir köy var uzakta. O köy benim köyümdür. Gitmesem de kalmasam da o köy benim köyümdür. Rahime'ye, Ahatlı'ma çok selam olsun, o yeşil Ahatlı'ma. Akçaalan o kadar güzel ki vallahi, al termosu, demle çayını, şöyle al çekirdeğini, çıtla. Bir de Nergis'le biz bize yayındaysa değmeyin keyfimize, değil mi? O çimen kokusu o kadar güzel ki, çıplak çimen, böyle o kadar özledim ki, o kadar özledim. Pek yakında memlekete geliyorum zaten, Çaycuma'da olacağım inşallah. Böyle hunharca o Akçaalan'da koşmak istiyorum bir kere. Zaten amcamın evi orada. Belki bir iki akşam amcamda kalabilirim. Şu an haberi yok. Ben gideceğim. Ondan sonra bir de şey, önceden böyle marketlere çabuk erişim olmuyordu mesela. Ya da mesela Yemek Sepeti gibi, böyle hadi şu anda isim veriyorum ama vermeyeyim, neyse. Böyle uzaktan internet üzerinden sipariş edebileceğimiz öyle mecralar yoktu. Ne yapıyorduk? Atlıyordum bisiklete ben, doğru Atlı'nın bakkalına. Bakkalda o mis gibi kokuyu size anlatamam. Hani böyle leblebi tozları vardı ya, onlardan satılırdı. Sonra Ahatlı İlköğretim Okulu'nda okudum ben. Oradan öğle yemeklerimizde biz helva, ekmek arası, çeyrek ekmek arası helva için böyle paralarımızı, demir paraları şakır şakır götürür bakkala verirdik. Her öğlen sabit ekmek arası helva yerdik ilkokulda. Ama onun tadı başkaydı ya. Vallahi gerçekten şimdi çok arıyorum. Önceden çevirmeli tuşlu telefonlar vardı ya, ben ilkokuldayken falan. Şey, hala numarası aklımda. Yengemleri ararken evden önce bakkal santrallik yapıyordu orada. Bakkaldan bağlanılıyordu. 62'yi bağlar mısınız diye ben konuşuyordum. Evin tek konuşanı bendim ama. Ya o zamanlar bile konuşucu olduğum belliymiş yani. Evin tek konuşanı, tek girişkeni, işte beni nereye böyle salarlarsa ben hemen direkt ortam edinir, hemen böyle resmi dairelerde bile annem hep geri planda kalırdı. Nergis sen konuşursun şu memurla, halledersin. Hallederim anne. Merhaba memur bey, ben Nergis falan giriyordum ortaya, ortama da hemen konuya. Ondan sonra işlerimi gördürüp çıkıyordum yani. Konu böyle başladı. Çok küçükken başladı benim olay. Hala susmuyorum. Böyle de bir olayım var. Ne demiş? Ay kurban olurum ben, kayıkçılar. Kayıkçılar, Çaycuma kayıkçılardan. Annem çok dualar ediyor. Nergis kızım ne zaman başlayacak diye iple çekiyor saat 4'ü demiş. Seni çok seviyor. Allah Nergis kızımı korusun, işleri güzel gitsin diyor. Annem benim, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kayıkçılar benim köyüm sayılır ha. Ya ben tam Ahatlı'nın içinde değil bizim ev. Nerede biliyor musun, satılmış. Hani perşembe ışıkları var ya, perşembe ışıklarını geçtikten sonra yıkama yağlama var ya, sen bilirsin. Ha hemen orada, öyle Ahatlı'nın içinde değilim ben. Köyüm Ahatlı evet de bizim ev biraz Ahatlı'nın dışında, istasyonla Ahatlı arasında kalıyor. Yani ben aslında Kayıkçılar köyünden de sayılabiliyorum. Azıcık zorlasan, yürüme mesafe. İyi yayınlar demişler. B9 koğuşunda yatan bütün mahkumlar için "Ah bu adam benim babam" şarkısını çalar mısınız demiş. Teşekkür ediyorum. B9 koğuşuna selam olsun. Selamlar Nergis Hanım, hayırlı yayınlar. Ben B9 koğuşunda yatan Onur Korkmaz'dan sizden ricam, Gizem Kara'dan Hayatım Paramparça şarkısını rica ediyorum. Bu şarkı aşık kardeşim Hüseyin Kalmaz'a gelsin. Bahçede dinliyoruz, Allah'a emanet demişler efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ay, o kadar çok yoğun mesaj trafiği var ki ne zaman susacağım ben? Birazdan mesajlara devam edelim. Öncesinde size hatırlatmam gereken bir şey var. Evet, beklersiniz değil mi? Beni kırmazsınız. Çünkü gerçekten sizin yatırımınız, oturumunuz benim için çok önemli. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Şacuman'ın gururu kalmaya devam ediyor efendim. Vallahi projelerinden haberiniz olsun. İşine inanılmaz bir

şah tutkusuyla gerçekleştiriyor. Az önce de anlatmış olduğum üzere Çaycuma'da doğma büyüme bir yol olarak inşaat firması nereye gidelim Nergis Hanım diye sorduklarında bana direkt olarak Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'a Mehmet Yıldız'ı gözü kapalı tavsiye edebiliyorum. Hemen adresi vereyim. Çaycuma'da merkezde, Yeni Atatürk Bulvarı Çaycuma merkezde efendim. Tüm detaylı bilgiler için kendisiyle iletişime geçin. Mehmet Yıldız telefonun diğer ucunda 0552 560 67 13. 0552 560 67 13'ten kendilerine ulaşabilirsiniz. Ay ya, çok mesaj var ama yönetmenim uyarı yapıyor çok konuştuğunda. Tamam, birazdan mesajlara devam edelim. Ya ama dinleyici çok mutlu yani benim konuşmamdan. Şarkı dinlemeye gelmiyor ki dinleyici, beni dinlemeye geliyor. Hadi olsun, arka mahalle gelsin o zaman, sonra buradayım. Merak etmeyin, mesajlarınızı okuyacağım. Arka mahalle sizlerle.

Başıma neler neler geldi, sana diyemedim. Beni kaç kere dövdüler biliyor musun? Adını söylemedim. Yıkılsın evin.

0: lütfen kaçırmayın, tekrarı olmayan bir programdır. Buradan duyurmuş olayım. Şöyle bakalım mesajlarımıza hemen. Selamlar, Ankara Polatlı'dan yazıyoruz. Sizi çok severek dinliyoruz. Harikasınız demişler. Ankara Polatlı'ma selam olsun güzel Ankara'ma. Ben de sizleri çok seviyorum, inanın bana. Sizlersiniz harika olan. Zonguldak Bey Cuma Meytipi C10 koğuşuna, yeğeni Asirhan'dan, dayısına Ceylan'dan Oy Dağlar şarkısını istiyoruz demişler. Teşekkür ediyorum Ankara'ma, güzel Ankara'm, başkentim. Selam olsun sana Nergis'le Biz Bize programından, Devrek stüdyolarından. Ve efendim Yorgun Madenci, hoş geldin, sefalar getirdin, nasılsın? Çaycıma'dan Yorgun Madenci ulaşmış ve çok güzel bir sözüyle giriş yapmış. Suyun rengi yoktur ama eksildiğinde hayat durur demiş. Ablam hayırlı yayınlar dilemiş kalbiyle beraber. O kadar doğru bir söz ki gerçekten, suyun rengi yok ama su eksikliğinde ne olur? Hayat biter, ölür, çiçekler solar, tabiat yerle bir olur. Çok manalı bir söz söylemişsin. Acaba o suyu bana mı denk getirdin? Ben miyim su senin için? Üstüme çekmeli miyim? Teşekkür ediyorum Yorgun Madenci. Benim suyum sizlersiniz. Bu şarkılar ne zaman söylenir demişler. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Özlem Özdil'den Gönlüm Dağlar'da eserini istemişsiniz. Birazdan yayında olur, merak etmeyin. Yetiştirmeye çalışacağım. Ne demiş? Fatma demiş ki hayır efendim demiş, kabul etmiyorum, benim Nergis ablam Ahatlılı demiş. Kurban olurum ben.
1: Devrek FM 93.0.
0: Fatmacığım, ruhtaşlık çatısı altındayız şu anda. Her yerliyiz. Her yere hitap ediyoruz. Tabii ki doğup büyüdüğüm yer Ahatlı'dır. Kayıkçılara da yakınım ama yani şimdi yürüme mesafesi giderdik. Benim kayıkçılarda böyle amcamın gelininin torunlarının işte dıdının dıdısı vardı. Bayramlarda giderdik yani. Şimdi tam olarak hatırlamıyorum. Ha, Sevim abla var. Evet, kayıkçılarda o da. Sevim abla orada mısın? Duyuyor musun beni? Yasin Duras'ı saygılar müdürüm demiş. Estağfurullah, müdür değilim. Reklam müdürüyüm sadece. Teşekkür ediyorum Yasin, hoş geldin. Ablam hayırlı yayınlar, ben Yasin Duras'ı. Hoş geldin Yasin, Çağcıma'ya selam olsun. Şu an radyosu başında bizi dinleyen tüm Bey Cuma cezaevine selamlar olsun. Özellikle Uğur Koç, Kral abime selamlar. Sana da selam Rasim Efe. Çakır abim, unutmadık, unutulmadınız, selamlar dilerim demiş. Sıradaki tüm güzel şarkılar gönlü, kalbi, yüreği güzel abi kardeşlerime gelsin demiş. Değerli, aynı zamanda meslektaşım olur kendisi. Reklamcı aynı zamanda, değil mi? Yasin Duras'ı, selam olsun sana da, en güzel eserler göndermiş olduğun arkadaşlarına, kader mahkumlarına ve sana da armağanım oluyor. İyi yayınlar Nergis abla, ben Lara. B3 koğuşunda yatan erkek arkadaşım Doğan Çakar'a bu şarkı armağan olsun. Çalarsan bu şarkıyı seviniriz. Seni dinliyoruz. Melek Mosa sabahçı kahvesini istemişler. Tabii ki yetişirse neden olmasın? Neden olmasın? Ferdi Baba'nın o güzel eserini Melek Mosa hakkını vererek yorumlamış. Efendim Rahimem demiş ki canım benim, Akçalan'da çayımızı da içeriz inşallah. Yeter ki sen gel demiş, kurban olurum, geleceğim geleceğim. Aslında benim bir sezon finali yapmam lazım programda ya. Bir yere gidemiyorum ya. Vallahi yayın müdürümüze söyleyelim, yönetim kurulu başkanımıza söyleyelim. Esnafımı ziyaret edemiyorum. Sonra orada bir köy var uzakta, o köy benim köyümdür. Gidemiyorum. Sonra şöyle bir Ege'ye gitmeyeyim. Esra Lot sezon finali yapmış. Ben niye yapmıyorum? Benim Esra Erol'dan eksiğim nedir söyler misin?
1: Nergis'le biz bize. Devrek FM.
0: Tabii ki ben de düşünüyorum kısa bir zaman sonra sezon finali yapmayı. O zamanlarda tabii ki esnafımla olacağım yine. Sadece mikrofonda olmayacağım. Arka sahnede çalışmalarıma, projelerime yerli yerinde bir şekilde tabii ki devam edeceğim. Canla başla aynı zamanda Ege'ye de gitmeyi düşünüyorum doğrusu. Şöyle bir

Umut. Umut çok güzel bir şeydir. Umudun bittiği yerde aslında yeni bir başlangıç vardır. Yani farklı bir bakış açısı. Umut insanı ayakta tutan tek şeydir. Olsa da zor anlarda bu hissi yeniden inşa etmek her zaman mümkün olabiliyor efendim. Bu anlarda duruma aslında dışarıdan bakmak ve odağı değiştirmek iyi gelebilir. Öfke anında öfke kontrolünü yapan insan her zaman kazanmıştır. Bunu unutmayın. Öfkeliyken karar vermeyin. Umudunuz bitti mi? Öfkelendiniz mi? Sakın o anda. Sakın hareket etmeyin. Hiçbir şey yapmayın. Önce şöyle bir zaman geçsin üstünden. O dereden bir su aksın. O su kendini tazelesin. Ardından da şöyle bakın. Seni bu noktaya getiren ana sebep nedir? Şu an seni en çok ne yoruyor? Aman adına hasret koydum. Geleceğin yok senin. Ellerimi eline vereceğin yok senin. Cavit Karabey sizlerle.

0: ve biz bize.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
0: Nergis'te biz bize.
1: Devrek efem.

taş duvarlar sıkar beni. Gönlüm dağlarda, gönlüm dağda, bayırda, kırda. Buralar yorar beni, gönlüm dağlarda.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Bazen insanın üstüne üstüne gelir hayat. İstersen git bir Hilton oteline, istersen Kız Kulesi'ne doğru çık yani. Ama ne olursa olsun kafanın içi rahat olmadıktan sonra gönlün böyle dağ bayıra böyle yapayalnız akar bir ırmağın kenarında yeşillikler börtü böcek sesleriyle olup kendiyle baş başa kalmak ister insan zaman zaman. Üzerine üzerine gelir tüm hayatın yoruculuğu ve gerçekten de uğradığımız haksızlıklar karşısında. Ruh yorulur efendim. Allah hiç kimsenin ruhunu yormasın. Beden yorgunluğu bir şekilde geçer. Uyursun geçer. Ayaklarını uzatırsın geçer. Ilık bir duş alırsın geçer. Bir kahve içersin. Bir dostunla iki muhabbet edersin. Geçer. Ama ruh yorgunluğu çok zor. Çok zor geçer. Taş duvarlar sıkar beni. Gönlüm dağlarda eseri de her birinize tüm yorulan kalplere armağanım oldu. Bendeniz Nergis'ten, sizin kızınızdan. 93.0 Devre Gepen frekansında son yarım saatimizin içerisine giriş yaptık. Maalesef ki saatler 18'i gösterene kadar biz bizeyiz efendim. 18'de vedamızı gerçekleştireceğiz. Çok güzel mesajlarınız var. O duygu dolu mesajlarınız, o gerçekten motive edici mesajlarınız, kalpleriniz, nazar boncuklarınız beni o kadar mutlu ediyor ki. Hani dünya malına değişmem sizden gelen bu mesajları. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bakalım mesajlarımıza. Son mesajları da toparlayalım artık değil mi? Yarım saatimiz var. 0507-380-067'den anlık olarak bana ulaşabilirsiniz. Tıpkı Nuriye'min ulaştığı gibi. Nuriye hoş geldin. Kolay gelsin canım Nergis. Nuriye ben. Bugün de ruhumuzun gıdasını o güzel sesinle, o güzel şarkılarınla en güzel şekilde alıyoruz. Her zamanki gibi harikasın, seviliyorsun demiş. Ben de sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Senden Rafet Er Roman'dan Bugünler Yaşanacak şarkısını istiyorum. Çalarsan sevinirim. Seviliyorsun, cansın demiş. Kalpleri, nazar boncukları, çiçekleri ve yine güzel de bir video göndermiş. Videonu alacağım. Düzce'den güzel bir video demiş. Ay kurban olurum ben size ya. Devre Gepen frekansını internet üzerinden dinleyen Düzce'den dinleyicimiz Nuriye'cim benim. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir doğa, yeşillik var. Tam benim hayalimdeki gibi. Ay ne güzel ya. Vallahi. Rabbim keyfinizi, huzurunuzu daim etsin inşallah. O kim? Fatma gidiyor. Köprü, Cuma Köprüsü'nden mi geçiyorsun? Orası Cuma Köprüsü'ne benzettim ama. Doğru mudur? Nergis ablacığım, hem seni dinliyorum hem Ahatlı köyüme gidiyorum. Köye. Birazdan sizin oradan geçeceğim demiş. Benim evin oradan mı geçeceksin? Ay minnama bak sen. Köprüden mi geçiyorsun sen? Kurban olsun Nergis ablanız. Nergisiniz size. Nergis'siniz. Gülnaz Sultan'ı görürsen selam söyle. Gerçi o bahçededir şu anda. Göremezsin onu. Hoş buldum Düzce'den demiş. Çok teşekkür ederim Düzce'me. Güzel Düzce'me selam olsun. Ta Devrekler'e kadar gelip beni yalnız bırakmadığınız için. Yasin teşekkür ederim. Yasin Durası'ya da sonsuz saygılarımı gönderiyorum efendim. Madem öyle. Bazen hayatımızın herhangi bir işinde

Herhangi bir işte aşk olur, iş olur, eş olur, ne olursa olur. Ne yaparsan yap olmaz, gitmez işte o ilişki bazen. Ama o kadar güzel olmaz ki, o kadar güzel olmaz ki dersin ki ancak bu kadar güzel olmayabilirdi. Ama her şeye rağmen mecbur o günleri yaşarsın. Rafet Er romanında dediği gibi üzgün olsak ağlasak da bu günler yaşanacak. Gönder.

0: Evet, bazen hayatın yükü ağırdır. Çekeceksin. Üzgün olsan, ağlasan da bugünler yaşanacak, ruh taşı bitecek. Eyvallah, eyvallah.
1: Nergis'le Binlik FM. Nergis'le Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis'le Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis'le Biz Bize, Devrek FM.
0: Üzgün olsak, ağlasak bugünler yaşanacak. Evet, bazen kimi zaman zor günlerden geçebiliyoruz. Hangimiz geçmedi ki? Bence ben hiç zor günden geçmedim diyen yalan söylüyordu. Bazı şeylere kolay elde edemezsin. Bazı şeyler insanlara böyle altın tepsilerde sunulmaz. Mücadele ister, emek ister, yürek ister, doğruluk ister, dürüstlük ister, empati ister. İster de ister. Velhasıl kelam, ne olursa olsun bugünler yaşanacak dedi Rafet Erroman. Ferdi Tayfur'un eserini çok güzel günümüze kadar getirip hakkını vererek seslendirdi. Her birinize armağanım olsun efendim. Saatleri 17.35 yaptık. Birlikteliğimiz devam ediyor. Oyka fabrikasının köprüsüymüş. Aleyküm selam, Gülnaz ablacığıma selam söylerim demiş. Ha, Oyka eski adıyla Seka. Yani Seka neresi biliyor musunuz? Benim lise yıllarımda muhasebe bölümü okudum. Ticaret meslek çağırma çok programlı lisede. Lise yıllarımda son sınıfta staj gördüğüm fabrikanın köprüsünden geçiyorsun Fatmacığım.
1: Devrek efendim.
0: Oralar önceden hep tarlaydı Fatma, biliyor musun sen? Benim staj gördüğüm zamanlarda o köprü yoktu işte. Biz dağlar, tepeler, taşlar falan aşağı aşağı giderdik staj görmeye. Seka kağıt fabrikasıydı o zamanki adı. Sonra özelleşince Oyko oldu tabii. Oyko olarak değiştirildi ismi. Bana göre hala Seka. Bana ne, kabul etmiyorum. Devletin de evet Seka kağıt fabrikası birçok ilimizde de vardı. Mersin'den tut da İzmit'e kadar her yerde Seka kağıt fabrikamız vardı ama devlet özelleştirince Oyko olarak adlandırıldı kağıt fabrikamız. Ve koca koca bizim evin önünden tomruk, tomruk deriz biz. Ağaç yani, tomruk arabaları geçerdi, tomruk kamyonları. O yollar o zaman işte yapılı değildi. O tomruk kamyonları geçerken toza, dumana bürünürdü bizim ev. Ben de her gün toz almak zorunda kalırdım. Ne günlerdi be. Oralar önceden öyle değildi işte. Hep tarlaydı. Ne güzel köprü kurulmuş. Geçiyorsunuz. Ay mahallemi göndermişsin ama açamıyorum ki. Ay bizim mahalle. Ay benim evin oraları gösteriyor bana. Ay kurban olurum, çok duygulandım şu anda. Sana senin mahalleni gönderiyorum Nergis ablacığım demiş. Teşekkür ediyorum Nergis ablanız, kurban olsun size. Ne günlerden ne günlere. Ha demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle bu alemde.
3: Önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının

şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler

Yoktu hayatta bir tek. Benim de kanattıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki.

Bu yaralar bereler sanaydı bileler. Harika bir eserdi değil mi? Her birinize armağan ettim bu güzel eseri de efendim, bu romantik eseri de. Birlikteliğimiz devam ediyor. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla son dakikalara doğru ilerledik efendim. Son dakikalardayız. Maalesef günü bitireceğiz. Çok üzülerek söylüyorum. Yavaş yavaş günü karanlığa da bırakacağız. Programın sonuna da geleceğiz. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi.

0: Efendim, birlikteliğimiz Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor bildiğiniz üzere. Yine yeni emniyet yanı projelerinde tüm kamu kuruluşlarının da taşınacağı inanılmaz dayanıklı ultralüks alttan ısıtmalı daireler mevcut. Yine Çaycuman'ın göbeğinde belediye yanında toplamda 33 daireden bir tanesi sizin olabilir. Yine Çaycuman Merkez Pehlivanlar Mahallesi ve Karalar mevkiindeki villalardan birine niye sahip olmayasınız ki? Hayallerinizin de ötesinde efendim müstakil 11 adet villalar. Her villanın kendine ait havuzu, fitness spor odası, hobi odası, mutfak, kış bahçesi falan. Yani böyle filmlerde bile göremeyeceğiniz nitelikte Çaycuman'a değer üstüne değer katan Mehmet Yıldız inşaat tutkusunu konuşturmuş. Ayrıca yeni projesi de Zonguldak'tan incisiz Kozlu'da. Kozlu olarak biliyorsunuz Zonguldak'ın incisidir Kozlu. Güney Mahallesi'nde ultralüks daire projeleriyle yine gündemde efendim. Bu yeni projelerden haberiniz olabilir. Güler yüz ve yürekten profesyonellikle karşılanacaksınız. Adres Yeni Atatürk Bulvarı, Çaycuman Merkez'de. Tüm detaylı bilgiler için kendileriyle iletişime geçin. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak iletişim numaraları 0552 560 67 13 değerli dinleyenlerim. Mehmet Yıldız. Yıldız gibi yıldız. Ay yıldızımız gibi. Nergis abla bilmiyorum 7 yıl oldu evleneli. Ahatlı'ya geleli demiş. Bizim gelinimiz oldun sen. 7 yıldır oradasın o zaman sen de Ahatlılısın.
1: Nergis de bizsiz.
0: Evet, bazen unutulmak, haklısınız, unutulmak ya da değer verdiğiniz biri tarafından anımsanmamak kalbi derinden yaralar. Oldukça da ağır bir duygudur ölümden sonra bence. Zaten unutulan insan ölmüş kabul edilir. İnsan doğası gereği bağ kurmaya ve hatıralarda yaşamaya ihtiyaç duyar. Aksi halde büyük bir boşluk hissi verir insana bu. Bu ağır yükü hafifletmek ve içeridekileri dışa vurmak bazen iyi gelebilir. Unutulduğunuzu hissediyorsanız, unutulduğunuz insanlar tarafından konuşun efendim. Konuşmak isterseniz de hemen diyaloğa geçin. Yoksa aksi halde acı çekersiniz. Yeni bir sevgili bulursun da beni unutursun diye çok korkuyorum diyecek. Güzel bir nostalji yapalım. Daha sonra da ben burada olacağım. Hadi bakalım son mesajları toparlayalım efendim.

Çok güzel bir Muazzez Ersoy yorumuyla nostalji yapmış olduk hep beraber. Unutursun diye adlı eserle birlikteliğimizin sonuna geldik değerli dinleyenlerim. Batı Karadeniz'in en yükselen sesi 93.0 Devreg FM frekansında en çok ruhtaşlık kitlesine sahip programı. Bendeniz Nergis, Nergis'le biz bize sizin kızınız, sizin programınız bir programın daha sonuna geldi. Şu an İstanbul'dan değerli Volki Show. Değerli Volkan Taşkıran arkadaşımız, değerli meslektaşımız bizlere kulak veriyormuş. Son ses dinliyorum diyorlar. Efendim selam olsun Volki Show'a da. Son eser ona da armağan olsun. Nergis'le biz bizeden. Sizin de aracılığınızla efendim. Selam olsun Volkan Taşkıran'a.

0: Teşekkür ediyorum Fatmacığım. Çaycumama da selam olsun. Emeğine, yüreğine sağlık. Canım Nergis ablam, iyi ki varsın. İyi ki bizim kız. Seninle saatler ne güzel de geçiyor demiş, çiçekleriyle yine, nazar boncuklarıyla. Elem terafiş, kem gözlere şiş inşallah. Az önce hatırladım, tam böyle Muazzez Ersoy'un nostalji eserini yayınlarken. Bir dinleyicimiz Melek Mosso'dan eser istemişti. Ben Melek Mosso'yu yayınlamadım diye geldi aklıma. Şimdi Melek Mosso'dan Bana Sor eseriyle vedamızı gerçekleştireceğiz. Değerli dinleyenlerim, huzurlarınızda değerli inşaat firması sektöründeki adından her geçen gün söz ettirmeye devam eden Mehmet Yıldız. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a programıma 2 saat boyunca katkı sağladığı ve bize olmamıza vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olsun, var olsun değerli sponsorumu. Ve yine teşekkür ve alkışların en büyüğü size gidiyor. Beni bugün yine yalnız bırakmadınız. Her yerden, her yöreden, her şehirden, her beldeden koskocaman ruhtaşlık kitlesiyle keyifli bir yayın oldu. Umarım aynı keyfe sizlerden nail olmuşsunuzdur. Yarın ölmez de sağ kalırsam, bir aksilik çıkmazsa, saatler 16'yı gösterdiğinde Batı Karadeniz'in en yükselen yıldızı,
1: Devrek Efem,
0: en çok ruhtaşlık kitlesine sahip programı
1: Nergis'le biz size
0: olmaya devam edeceğim. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde sizler de orada olacaksınız, bunu biliyorum. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın değerli dinleyenlerim. Sürçülisan ettiysem affola olur mu? Hakkınızı helal edin. Musmutlu akşamlarınız olsun. Hepinizi çok sevdiğimi unutmayın. Yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık, evlerinizden huzur, ceplerinizden para, bir de radyonuzdan
1: Devrek Efem. Nergis'le biz size
0: eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.
2: Nergis'le biz bize

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sona erdi.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sona erdi.
0: Nergis'le Biz Bize...

0: reklam var.
1: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
4: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 34 67.
3: Recep Odabaş. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
3: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
3: Bitmedi.
5: Bitmedi.
3: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
3: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
3: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
3: Taksici Mehmet.
5: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
3: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
3: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
6: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
3: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
3: Sakasu Bayi, CPM Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
3: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 14 76
3: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim: 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim: 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
0: Devrek FM
5: 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: adamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Isaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
3: Nova Pide Börek Salonu.
4: Kastamonu

0: Kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
0: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
0: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
0: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 6645.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Bağcılar Mevki Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selam. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selam. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476
2: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
1: Devrek FM
4: 93.0 Devrek.

0: 19.00 Devrek FM. Murat'la Sevgi Canberi.
1: İnsan severse sözene gerek, sevda ocağında közene gerek.
0: Aşk yürektedir, yüzene gerek. Sevenin düşünde sevgi var, sözene gerek.
1: Sevenlerin programı Sevgi Canberi.
0: Murat'la Sevgi Canberi başlıyor. Murat'la Sevgi Canberi. Sevgi Canberi.
2: Usta, ustayla

Efendim kimseye kalmadı ki, bizlere kalsın değil mi bu dünya? Efendim herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. 18 Haziran 2026 güzel bir perşembe akşamı. Saatler 19.11'i gösterirken abonelere özel cezaevi istek programı Devreg FM'de başlıyor sevgili dinleyenler. Saatler 21'e kadar abone olan dinleyicilerimizin mesajlarını ve isteklerini cezaevindeki sevdiklerine ulaştıracağız. Evet, abone olanlar hemen mesajlarını ve isteklerini yazmaya başlayabilirler. Gelen mesajın sırasına göre listemizi hazırladığımız için ne kadar önce mesaj gönderirseniz o kadar çabuk şarkılarınız yayına gelir sevgili dinleyenler. Bunun dışında abone olmayıp da bilgi almak isteyenler, abonelik hakkında bilgi almak istiyorum diye yine WhatsApp'tan 0507-380-0067'den bilgi alabilirsiniz sevgili dinleyenler. Bunun dışında Devrek'te olsun ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun, evlerinde, iş yerlerinde bizleri dinlemekte olan dinleyicilerimiz, cezaevi mesajı değil de normal dinleyicilerim, ben de şu anda Devrek FM dinliyorum diye, ben de buradayım diyorsanız eğer, yine sizler de WhatsApp'tan 0507-380-0067'den mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Bir Ferdi Baba şarkısı da şifa niyetine dinleyelim. Ondan sonra hiç vakit kaybetmeden hemen isteklerinizi yayınlamaya başlıyorum.

sürsen, derde salsan, taşa vursan ne çıkar? Of of of of, Ferdi Baba. Şifa niyetine gönderdik efendim günün yorgunluğunu, günün stresini. İki Ferdi Baba şarkısı bana iyi geliyor. Sizlere de iyi geliyor mudur bilmiyorum sevgili dinleyenler. Şimdi siz bekliyorsunuz, mesajlarımız gelsin, isteklerimiz gelsin. Cezaevindeki sevdiklerimiz bekliyor değil mi? Hadi bakalım, önce Sultan Hanım'dan mesaj gelmiş. Selamun aleyküm, iyi yayınlar diliyorum, ben Sultan. Beycuma'da C9 koğuşta yatmakta olan Yaman Özdemir aslanıma bugün Mertcan'la konuştum. Selamını aldım, aleyküm selam kurban olduğum demiş. Benim anılar gezdi kanımda, seni aradım yanımda, tesbih gibi her anımda, hasreti çektim ağladım. Her seven boyun eğmiş, ayrılık ne yaman şeymiş, gözden yaş dökmek neymiş, gözümü döktüm ağladım. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Hasan İncedemir'den bizi bizden ayırdılar parçasını Yaman'ıma armağan ediyorum demiş Sultan. Hem bu güzel sözleri göndermiş hem de çok güzel bir şarkı göndermiş. Hasan İncedemir Zonguldaklı değil mi ya? Zonguldak'ımızın sanatçısı, hem hemşerimiz. Şahsen tanışmıyoruz ama ben Zonguldaklı olduğunu biliyorum. Ona da selamlar sevgiler olsun efendim. Hasan İncedemir'e ve tüm sevenlerine de selamlar sevgiler olsun diyelim.

0: Yaklaşım.
1: Evet, bu akşamın ilk istek şarkısıydı. Sultan'dan gelmişti bu akşam ilk istek şarkı sevgili dinleyenler. Ve Sultan bu güzel şarkıyı Beycuma'da C9 koğuşunda yatmakta olan Yaman Özdemir'e hediye etmişti güzel sözleriyle birlikte. Devam ediyoruz, ikinci sıraya geldik efendim. Listemizin ikinci sırasında bu akşam sevgili Aleyna Demir var. Mert Demir için o da istekte bulunuyor. Abi kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Beycuma kapalı cezaevinde C6 koğuşunda yatan eşim Mert Demir için Kıvırcık Ali'den Al Ömrümü Çalarsan Çok Sevinirim demiş. Ve bir mesajım var ona. Senden gelen her şeye razıyım. İyisiyle kötüsüyle. Allah bizi ayırmadıkça kulu ayırsa ne olur demiş. Efendim Allah niye ayırsın sizleri? Allah ayırmak isteyen kullara fırsat vermesin. Kalbim seninle sevgilim demiş, seni çok seviyorum demiş. Az kaldı, son 47 gün. Vallahi askerliği hatırlatıyorsun bana sevgili Aleyna. Askerde de biz böyle gün sayardık. Şafak böyle tezkere defterimiz vardı. Her gün çizik atardık. O günleri hatırlattın bana. Son 47 gün. Hadi bakalım inşallah. O zaman ne diyelim? Kıvırcık Ali'yi çağıralım. Devre GFM'e gelsin ve sevgili Aleyna Demir ve Beycuma kapalı cezaevi C6 koğuşunda yatan çok sevdiği eşi Mert Demir için söylesin bu akşam bu güzel şarkıyı. O zaman Aleyna'ya ve Mert'e ne diyoruz?

Evet, bu akşam yine harikasınız ya. Hem mesajlarınız hem istek şarkılarınız mükemmel. Bu programın listesini abone olan dinleyicilerimiz hazırlıyor sevgili dinleyenler. Tamamen onların mesajları ve onların istekleri. Ben sadece girişte iki tane Ferdi Baba şarkısı çalıyorum kendimden. Ondan sonrası tamamen abone olan dinleyicilerimizin cezaevindeki sevdikleri için onlara hediye ettikleri şarkılar sevgili dinleyenler. Eğer siz hala abone olmadıysanız ve abonelik hakkında bilgi almak istiyorsanız 0507-380-0067'den bilgi alabilirsiniz sevgili dinleyenler. Evet, 0507-380-0067. Bilgi almak istiyorum yazarsanız eğer WhatsApp'tan gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz efendim. Evet, üçüncü sıraya geldik. Bu akşamın üçüncü sırasında Canan ablanın mesajı ve isteği var sevgili dinleyenler. Hemen onun mesajına vallahi bir şeyler yazıyor ama inşallah şarkıyı değiştirmezsin Canan abla. Vallahi ilk istediğin şarkıyı ayarladım. Sakın sakın sakın. Şöyle bir bakalım. Abla dur, bir şey yazma. Az bir şey yazma. Az dur, mesajı okuyalım önce. Aboneliği bitmişti Canan ablanın. Ona bilgi verdik. Aboneliği yenilemeniz gerekiyor diye. Sağ olsun, var olsun. Selamun aleyküm Murat kardeşim, ben Canan ablan demiş. Muğla Fethiye'den kucak dolusu sevgiler selamlar demiş. Beycuma kapalı cezaevi C4 koğuşunda bulunan canım oğlum Recep Can Koçaklı'nın isteğini rica ediyorum demiş. Blok 3'ten kayıp kalp. Evet, Recep Can Koçaklı istemiş özellikle bu güzel şarkıyı.

Ve bu güzel şarkıyı Recep Can Koçaklı Blok 3 Kayıp Kalp parçasını çok kıymetlisi Gamze'sine, kadim dostu Berat Eren, çok değerli abisi Özkan Kandil, C4 Koğuşu ve tüm kader mahkumlarına ve tabii ki siz Devre GFM ailesine armağan ediyor. Kolay gelsin, Allah'a emanet olun demişler sevgili dinleyenler. O zaman Recep Can Koçaklı ve çok kıymetlisi Gamze'si için dinleyelim Kayıp Kalp.

Evet, Recep Can Koçaklı'dan hediye olarak gitti. Gamze'sine hediye olarak gitti bu güzel şarkı sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz. Sultan'ın varlığın daim olsun inşallah abim demiş. Teşekkür ediyorum, sizlerin de varlığınız daim olsun inşallah. Abone olmaya ve bize destek olmaya devam ederseniz seviniriz sevgili dinleyenler. Biliyorsunuz abone oldukça bu program olacak. Abone olmadığı zaman biz de burada programda olamıyoruz sevgili dinleyenler. Bu yüzden tamamen abonelerimizin desteğiyle bu programı yapıyoruz. Onun için sizlerin katkıları ve destekleri daha önemli. Evet, Canan ablamızı tekrardan kutlayalım. Aboneliğini yenilemiş. Evet, 22 şarkılık istek hakkı tekrardan. 22 tane şarkı borcum var abla sana. 22 tane şarkı borcum var sana. Şimdi biz borçlandık sana. Evet sevgili dinleyenler, teşekkür ediyoruz Canan ablamıza ve cezaevinde olan çok sevdiği oğlu Recep Can Koçaklı'ya. Başladığımızdan beri, Ustayla Damar Saati programı başladığından beri her daim yanımızdalar, her daim destekçimizler. Allah razı olsun diyoruz. Evet, sevgili Pala mesaj göndermiş. Sevgili Pala'ya da selamlar olsun. Selamun aleyküm Pala, ben devre kapalı cezaevinde bulunan değerli büyüğüm Cemo dayım. Gökdeniz Aktaş, Halil Köroğlu, Şahin Kocasoy, İbrahim Nadul Hasan, İbrahim Nadul, Hasan Bastı Çakır ve tüm A8 koğuşunda bulunan dostlarıma. Aynur Haşşaş'tan meyhaneci parçasını hediye ediyorum demiş efendim ve bir mesaj göndermiş. Özgür günlerde dinleyeceğiz bu parçayı Cem Odayı demiş. İnşallah diyelim. Evet sevgili Pala'dan devre kapalı cezaevinde bulunan değerli büyüğü Cem Odayısına, Gökdeniz Aktaş'a, Halil Köroğlu'na, Şahin Kocasoy'a, İbrahim Nadul'a, Hasan Bastı Çakır ve tüm A8 koğuşuna hediye olarak geliyor bu güzel şarkı.

0: Evet. Sevgili Pala ne yazmış bir bakalım. Yine bir şey yazmış ama bir bakalım hemen. En güzel manzara da diyor. Sizlerle dinledim bu parçayı. Bir sigara yaktım sizle. Geçen günlerim aklıma geldi. Aklıma her daim gönüller bir dostlar. Özgürlüğünüze demiş sevgili Pala. Tüm dostlarına selamlarını, sevgilerini göndermiş efendim. Ne kadar güzel değil mi? Cezaevinden çıktıktan sonra bile dostlarını, arkadaşlarını unutmamak. Sevgili Pala'ya teşekkür ediyoruz. Bize destekleri devam ettiği için. Evet günü... Halil Bey bu akşam şarkı istedi bizden. Halil Köroğlu. Evet Halil abimize de selamlar, sevgiler olsun efendim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Halil Köroğlu'ndan kardeşi Gökdeniz Aktaş ve A8 Koğuşu için. Onur Atmaca'dan Almanya Destanı şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar sizlere demişler efendim. Teşekkür ediyoruz. O zaman Halil Köroğlu'ndan kardeşi Gökdeniz Aktaş ve tüm A8 Koğuşu'na gelsin.
1: Sie hätte am liebsten laut geschrien, vor Frustration und Angst. Noch einmal holte sie tief.

Efendim Halil abi istedi bu şarkıyı bu akşam. Listemize o yazdırdı sevgili dinleyenler. Halil Köroğlu'na teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz efendim. Güneş Hanım da mesaj göndermiş. Kıymetli Halil'ine seni seviyorum her şeyim demiş Güneş Hanım da. Ben ona şarkı diyorum ama o arkadaşlarına ediyor. Canı sağ olsun demiş. Vay. İşte ya işte Halil abi kadınlar böyledir. Bak canı sağ olsun derken bile... Lafı nereye ya, lafı nereye bak gönderiyorlar görüyorsun değil mi? Ha? Güneşten kıymetlenliğine seni seviyorum her şeyim demiş efendim. Güneş Hanım'a da mesajını ulaştırdık. Evet devam ediyoruz. Volkan Altay bu akşam bizlere mesaj göndermiş. Volkan Altay'ın da mesajını ve isteğini paylaşalım. Bir bakalım sevgili dinleyenler şimdi burası niye bu ekran niye böyle karıştı Allah Allah dur bir bakalım şöyle bir daha bir şöyle bir bakalım hemen Allah Allah ekran dondu ya niye öyle oluyor bazen böyle tam böyle güzel gidiyor keyfimiz iyi moralimiz iyi program harika gidiyor. Aramıza yeni aboneler katılıyor, mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Ondan sonra bir bakmışsınız, bir aksilik çıkıyor ya, vallahi. Neyse, hemen bir şarkı fazla uzatmayayım. Mesajı göremiyorum çünkü, mesajı göremiyorum. Hemen ekranımda bir sıkıntı oluştu. Bir şarkı paylaşayım ben sizlerle ondan sonra... Kaldığımız yerden devam edelim sevgili dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz Sinan Özen. Sevgili Ferdi müdürümüz de sever Sinan Özen şarkılarını. Ona da hediyem olmuş olsun bu güzel akşamda. Evet, Volkan Altay'ın mesajına geldiydik. Tam nazar değdi bize o sırada sevgili dinleyenler. Valla bazen öyle oluyor ya. Program çok güzel gidiyor. Neşemiz iyi, keyfimiz iyi. Sizlerin mesajlarını okuyoruz. Aramıza yeni katılan aboneler oluyor. Onlarla seviniyoruz, mutlu oluyoruz derken bir aksilik çıkıyor. Neyse, sağlık olsun. Evet, Volkan Altay mesaj ulaştırmış bizlere sevgili dinleyenler. Selamun aleyküm, hayırlı güzel yayınlar diliyorum. Beycuma Açık Cezaevinden Volkan Altay ben demiş. Değerli arkadaşlarım Özgür Özyiğit, Kayra Ferman Demirtürk, Emirhan Kararslan, Batuhan Can, Bayram Turay'a, Metin Işık'tan Hasret Koydum adını şarkısını armağan ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar demişler. Sevgili Volkan Altay'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz. O zaman Metin Işık söylesin bu akşam, Volkan Altay için söylesin, Özgür Özyiğit için söylesin, Kayra Ferman Demirtürk için söylesin, Emirhan Kararslan için söylesin, Batuhan Can için söylesin ve Bayram Turay için söylesin. Ne diyoruz? Açsız.

0: sen benim için dinle. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah. Eyvallah.
1: Evet sevgili dinleyenler, bu akşam aramıza yeni katılan abonemiz var efendim. İlknur Hanım, Ömer Kalkan için sponsor oldular. Hoş geldiniz diyoruz efendim. İlknur Hanım, Ömer Kalkan için abone oldular programımıza. Katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz efendim. Evet. İlknur'dan Ömer Kalkan'a, Zonguldak Devrek Beycuma M tipi kapalı ceza infaz kurumu C9 koğuşuna. Ve mesajı da var. Demir kapılar ayırsa da bizi, yüreğim her gece senin yanında. Günleri değil sana kavuşacağım anı sayıyorum. Bil ki hasretim kadar sevgim de büyüyor. Seni ilk günkü gibi bekliyorum demiş efendim. İlknur Hanım Ömer Kalkan'a söylemiş bu güzel sözleri ve İlknur'dan C9 koğuşunda olan Ümraniyeli Ömer Kalkan'a sevgiyle demiş ve Uygar Doğanay'dan şarkı istemişler sevgili dinleyenler. Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum şarkısı istenmiş. Bir bakalım hemen.

Reklamlar öncesinde o güzel şarkıyı da dinleyelim. Ondan sonra reklamlara gideceğiz sevgili dinleyenler. Reklamlar sonrasında listemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu akşam liste yoğun. Evet, bu akşam yine listemiz yoğun. Mesajlarını atanlar var ve şarkılarını bekleyenler var sevgili dinleyenler. 20 reklamlarından sonra devam ediyoruz mesajlara. O zaman ilk Nur'dan C9 koğuşunda olan Ümraniyeli Ömer Kalkan'a geliyor. Ne demişti? Demir kapılar ayırsa da bizi, yüreğim her gece senin yanında. Günleri değil, sana kavuşacağım anı sayıyorum. Bil ki hasretim kadar sevgim de büyüyor. Seni ilk günkü gibi bekliyorum.

kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için.

0: Şimdi reklam.
1: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
0: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, CPM Bayi,
3: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selam. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
4: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Reklamları dinlediniz. Efendim, reklamları da geride bıraktık. Hiç vakit kaybetmeyelim sevgili dinleyenler. Mesajlarla ve isteklerle devam ediyoruz. Yunus'un mesajına geldi sıra sevgili dinleyenler. Selamun aleyküm, ben Ankara'dan Yunus. Devrek cezaevinde bulunan kardeşim Doğan Ayşe.

Birine Özcan Türe, Ağgül Seni Camekan'da Görmüşler parçasını istiyorum. Ve çalarsanız sevinirim demiş. Ve mesajım, kardeşim kusura bakma, görüntüldeyim, açamadım, abim gildeyim, bayağı yoğunum, Nevşehir'i ayarlıyorum bir yönden, ne olur yanlış anlama, seviliyorsun diye Doğanay'a mesaj göndermiş. Telefonu açamadığını, niye açamadığını bizim vasıtamızla iletmiş oldu sevgili Yunus. Doğanay da umarım dinlemiştir. O zaman hemen onların istek şarkısı Özcan Türe, Ağgül Seni Camekan'da Görmüşler.

Sevgili dinleyenler, devam ediyoruz yine. Aramıza geçen akşam katılmışlardı. Sevgili Onur Korkmaz abone olmuştu bizlere. O mesaj göndermeyiz. Selam Murat Bey, ben B9 koğuşunda yatan Onur Korkmaz. Rica etsem Volkan Konak'tan Kadınım şarkısını çalar mısınız? Bu şarkı demiş, benden Kozlulu Hüseyin Kalmaz'a gelsin. Hüseyin Kalmaz'dan da Gücen Kalmaz'a hediye olarak gidiyormuş sevgili dinleyenler. Evet, Onur Korkmaz'dan Kozlulu Hüseyin Kalmaz'a hediye olarak gidiyor. Hüseyin Kalmaz'dan da Gücen Kalmaz'a hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı. Volkan Konak geliyor, kadınım diyecek.

bana memleket, bana su, bana tat, bana uyku, bana rüzgar gibi gelen sevgilim. Gülüşünü küçük bir çocuktan alan, yastıkta başının bıraktığı ize kurban oldu. Eser durursun hafızamda ve orada hiçbir şey yok senden önceme ve sana ait olmayan. Son hayalim, ne güzel şey seni sevmek. Elleri küçük sevgilim, ne güzel şey seni hatırlamak. Etimde soğuk, kara saplı bir bıçak gibi değil, hasret ateşiyle dövülmüş sımsıcak bir demir gibi. Ne güzel şey düşünmek seni, bunca kalabalıkta ve bunca yorgunluklarımın içinde.

hasretim, sana olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve o şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yanı çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son sözüm, keşke bu gece bir

takabilseydim yakana Karadeniz'in bahçelerinde. En güzel bestelerimi yalnız sana söyleyebilseydim bu gece. Mehtap uyanmadan güne merhaba diyebilseydim. Okyanus kalbinde bir yelkenli gibi sarhoş olup sahillere vurabilseydim. Açmaya duran gülüm, işitiyor musun beni? Ustamın deyimiyle şu kainat denen nesnenin içinde en çok sevdiğim yürek, üzerine en çok titreşim.

ayağında yatan bir nur topu üçgülü ağırlığında. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Kore'de. Sarı ay çiçeğine benziyorlar. MacArthur kesti onlar. Gittiler ana sütüne bile doyanmadan. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Yunan zindanlarında. Babaları kurşuna dizilmiş. Bu dünyada birinci görülecek şey diye demir parmaklığı gördüler.

doğdu Anadolu'mda. Mavi gözlü, kara gözlü, ela gözlü bebeklerdi. Bitlendiler doğar doğmaz. Kim bilir kaçı sağ kalır mucize kabilinden. Benim oğlan, benim oğlan benim yaşıma bastığı zaman ben bu dünyada olmayacağım. Evet. Ama harikulade bir beşik olacak dünya. Siyah, beyaz, sarı, bütün çocukları sallayan mavi atlas döşeli bir beşik.

son hayali, son hasret, son söz, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım, kadınım.

Şampiyonlar Ligi C10 koğuşundan. Vallahi şimdi düşünüyorum da her koğuştan bir tane abone olsa zaten 19-21 saatinde benim programımda çalabileceğim istek sayısı 16-17 şarkı sevgili dinleyenler. Her koğuştan bir abone olsa abone listemizi doldurmuş oluruz. Ama işte bazıları ya öyle oku böyle oku, maalesef ona giremiyoruz arkadaşlar. Abone olmanız gerekiyor ve sevdiklerinize eğer istek şarkısı hediye etmek istiyorsanız, sevdiklerinize mesaj göndermek istiyorsanız hafta içi 19 ile 21 arasında abonelere özel cezaevi istek programı yapıyoruz sevgili dinleyenler. Adı üstünde abonelere özel cezaevi istek programı. Yani abone olursanız cezaevindeki sevdikleriniz için istekleriniz bu programda yayınlanıyor. Hani böyle abonelik deyince insanlar korkuyor ya, çok pahalı bir şey midir falan filan. Hiç de pahalı değil sevgili dinleyenler. Onu da söylemiş olayım. Yani öyle gözünüzü korkutacak bir şey değil. Bilgi almak isteyenler 0507 380 0067'ye bilgi almak istiyorum diye mesaj yazarsanız eğer, daha detaylı bir şekilde mesajınızı, bilginizi veririz sizlere. Şampiyonlar Ligi C10 koğuşundan İlker Eren reisinden kardeşlerine geliyormuş sevgili dinleyenler. Evet, İlker Eren reisten kardeşlerine geliyor. Demircan İleri, Batuhan Cinel, Serhat Akar, Feyyaz Kurt, Mutlu Eren, Emirhan Uyucu, Hakkı Demir, Dada Şuvur, Şerafettin Dönmez ve B10 koğuşundaki Ethem Aktaş'a hediye olarak geliyor bu güzel şarkı. Mesajıyla birlikte bir de mesaj yollamışlar. Doktor değiliz ama hastamız çok demişler. Vay, doktor değiliz ama hastamız çok. Ağır Kurşun diye bir şarkı istenmiş. Kurtuluş'tan ayarladım Ağır Kurşun'u. Bana mesaj atarken sanatçıyı ve şarkının ismini yazarsanız daha iyi olur. Sadece şarkı ismi yazdığınız zaman bulmakta zorlanıyoruz. Ama hem sanatçıyı hem şarkıyı yazarsanız...

Sevgili dinleyenler, devam ediyoruz birlikteliğimize. İyi akşamlar Murat Bey, A5 koğuşunda yatan oğlum can parçam Serhat Özer ve tüm koğuşuna gelsin. Hayırlı yayınlar demişler efendim. Evet, A5 koğuşunda yatan oğlum can parçam Serhat Özer'e ve tüm A5 koğuşuna gelsin. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ettik. Evet, İhsan Yıldız'ın isteğiyle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. İhsan abiye geldi sıra. Selamun aleyküm, ben İhsan Yıldız. A1 koğuşundaki yıldızım, her şeyim, can helalim, gülverenim. Seni çok seviyorum, benim olan altın kalbinden öpüyorum. Allah'ıma emanetsin demiş. Bu akşam bizim için İbrahim Tatlıses'ten Hasret Kaldım şarkısını çalar mısınız demişler. Tabii ki. O zaman İbrahim Tatlıses söylesin. İhsan Yıldız'a ve onun hayatta her şeyden çok sevdiği Gülveren'ine hediye olaraktan gelsin bu güzel şarkı.

Evet, Sultan mesaj göndermiş yine. Nereye yazmış bakalım Sultan? Sultan var ya, senin kısa mesajın buysa uzun mesajını düşünemiyorum Sultan. Abi mesaj yazsam okur musun diyor. Okuruz Sultan, yaz diyoruz. Kısa yaz Sultan diyoruz. Kısası buysa. Selamun aleyküm, iyi yayınlar diliyorum ben Sultan Bey. Cumacı'ya 9'da yatmakta olan Yaman Özdemir'e mesajım. Seni özlemek, keşke akşamüstü her şeyden bunalınca sana gelebilseydim. Sana sarılmak, bütün iklimlere kavuşmaktır. Özgür günlerde bekliyor olacağım. Neşat Doğan dağlarına kar olurum, armağan olurum. İsteğine sıra gelmez. Mesajını okudum ama isteğine sıra gelmez. Valla böyle uzun ikincileri yazacaksanız bundan sonra ikilere de müsaade etmeyeceğim. Ben hani kısaca yazın diyorum, siz destan yazıyorsunuz mübarekler. Ben bu kadar okusam roman okurum şu anda. Hadi bakalım, şöyle bir bakalım. Meral Altay'ın mesajı. Merhabalar, iyi yayınlar. Meral Altay ben. Sıradaki şarkılar size gelsin. Ve de Beycuma açıkta olan canım eşim Volkan Altay'a. Orhan Ölmez'den Gelsene şarkısını armağan ediyorum. Gecenin karanlığına aldanıp korkmuyorum. Çünkü senin gibi bir ışığım var. Seni çok seviyorum bir tanem. İyi akşamlar sizlere demiş. Teşekkür ediyoruz. İsteğe sıra gelir mi bilmiyorum ama bir bakalım. Hoştürk'ün mesajı var, az sonra onu da değerlendireceğim. Hoştürk, gördüm mesajını. Şimdi evet, 0774 mesaj göndermişti, sıra ona geldi. Evet, Derya Bedavacı'dan O Sen Değilsin şarkısı, B8 koğuşunda yatan Hasan Muradi'den Bartu Kayabaşlı'ya hediye olarak gidiyormuş efendim bu güzel şarkı. Evet, Derya Bedavacı, O Sen Değilsin. B8 koğuşunda yatan Hasan Muradi'den Bartu Kayabaşlı'ya hediye olaraktan gidiyor sevgili dinleyenler. Bir de Alim amcamız da mesaj yazmış. Alim Yazıcı'dan B8 koğuşunda yatan Hasan Yazıcı'ya çok çok selamlarını göndermiş. Alim amcamızın, Alim Yazıcı oğlu B8'de yatıyor. Hasan Yazıcı'ya selamını yollamış, onu da iletmiş olalım. Bir şarkı istemiş Alim amca ama vaktim yeterse değerlendirmeye çalışırım. En azından mesajınızı okumuş olayım.

O sen değilsin dedi. O güzel şarkıyı dinledik sevgili dinleyenler. Vallahi şu anda beni dinlerken acaba çay içenler var mıdır? Eğer varsa sizlerden ufak bir ricam olacak. Eğer şu anda Devrek FM'de bizi dinlerken eğer çay içiyorsanız şu anda içtiğiniz bardağı değil de bir sonraki bardağı benim niyetime içerseniz sevinirim efendim. Acayip canım çay çekti şu anda. Bugün fazla da çay içmedim. Canım acayip çay istedi. Yayın bitse de hemen çay içsem diye bekliyorum sevgili dinleyenler. Ama sizlerden rica ediyorum, eğer şu anda çay içen varsa beni dinleyenler arasında, şu anda içmiş olduğunuz bardağı değil ama bir sonraki bardağı benim için içerseniz sevinirim benim niyetime. Sebahat Hanım mesaj göndermiş. İyi yayınlar Murat Bey. Beycuma Kapalı'da yatan oğlum Ferhat Dereli'ye en güzel şarkılar hediyem olsun demişler. İstek şarkı istemişler ama zamanımız yetmez diye düşünüyorum. Sıraya göre gittiğimiz için vakit kalmayacak gibi gözüküyor. Evet, Yusuf Hoştürk, sevgili Hoştürk'ün mesajına geldik efendim. O da tahliye olduktan sonra bile bizi yalnız bırakmayan güzel dostlardan bir tanesi. Hem bizleri yalnız bırakmıyor hem cezaevindeki dostlarına yalnız bırakmıyor efendim. Selamun aleyküm Murat abi, iyi yayınların olsun demiş. Samet Burak Ay, keyfimiz ellere dert oldu. Bir de mesaj yazmış. Hep hayır dese de hayat, hep hayırlısı diyeceğim hayata inat. Vay. Hep hayır dese de hayat, hep hayırlısı diyeceğim hayata inat. Doğan Ayşirin'e gelsin, selamı var sana da abiciğim demiş. Eyvallah. Evet, Sultan demiş ki ben içerim Murat abim demiş. Teşekkür ediyorum. İçiyorsan eğer şu anda çay, bir sonraki bardağı benim için içerseniz sevinirim. Evet sevgili Bağcılar'dan Umut kardeşim mesaj göndermiş ama neyse, bu akşamlık okuyayım. Normalde abone olmayanların mesajlarını okumuyorum ama bu akşam okuyayım. Selamun aleyküm, ben Bağcılar'dan Umut. Devrek dinlenme tesislerinde yatan aslan kardeşim Cino Görkem'e ve Doğanay Şirin'e Uygar Doğanay'dan bir şarkı demiş. Sıradaki şarkı hediyem olsun. Ve mesaj, yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak. Valla Bağcılar'dan Umut, seni de abonelerimiz arasında görmek istiyoruz. Listeye baktığım zaman görmem lazım. Bağcılar'dan Umut da abone oldu Murat Bey demeleri lazım. Ama bakıyoruz hiç abonelikte yoksunuz vallahi, bilmiyorum artık, gerisini siz düşünün. Bakıyorum listeye, arkadaşlar listeyi getiriyorlar bana, işte şu abone oldu, bu abone oldu, isimlerini veriyorlar bana, bilgi veriyorlar. Onun için bu önemli bir şey sevgili dinleyenler. Sonuçta kimin için kaç şarkı çaldığımızı, kimin kaç tane istek hakkı kaldığını, bunların hepsi takip isteyen işler. Bu takibi yapmak için de bir liste tutuluyor. Listeye kimin kaç istek hakkı kaldıysa onlar not ediliyor. Vallahi listede isminiz olursa iyi olur. Olmazsa da siz bilirsiniz efendim. Zaten listede ismi olmayanların mesajlarını okumuyoruz, cezaevi mesajlarını.

Evet sevgili dinleyenler, merhabalar, iyi yayınlar, Meral Altay ben demişlerdi. Sıradaki şarkılar size gelsin ve de Beycuma açıkta olan canım eşim Volkan Altay'a Orhan Ölmez'den Gelsene şarkısını armağan ediyorum. Gecenin karanlığına aldanıp korkmuyorum çünkü senin gibi bir ışığım var, seni çok seviyorum bir tanem demişler efendim mesajlarında.

Efendim geldik veda zamanına artık sevgili dinleyenler. Şöyle bir bakalım. Selamun aleyküm, ben İstanbul'dan Sevim Bey, Cumaciye'de kuz koğuşta yatmakta olan Yaman Özdemir aslan eniştem, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diye gelen güzel bir mesajı ulaştırdık sevgili dinleyenler. İyi akşamlar, ben İrfan Güney Bey, Cumaciye 10'da yattım, bir ay sonra tahliye oldum. C10 koğuşu İlker Eren ve tüm koğuş arkadaşlarıma sıradaki parçayı armağan ediyorum. Kapalı cezaevi demiş. Evet, Beycuma kapalı cezaevi C10'da yatan İrfan Güney bir ay yatıp çıkmış ve C10'daki arkadaşlarına selam ve sevgilerini gönderiyor sevgili dinleyenler. Evet, geldik birlikteliğimizin sonuna. Rabbim nasıl kısmet ederse yarın akşam tekrar buluşabilmek ümidiyle her şey dilediğiniz, her şey gönlünüzce olsun. 21 reklamlarından sonra Ferdi ile Duygu Treni sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. İsteklerinize yer veremese de mesajlarınızı ulaştırabilir, gönderebilirsiniz. Ferdi müdürüm mesajlarınızı okuyor, sevdiklerinizi ulaştırıyor sevgili dinleyenler. Hadi bakalım, eğer sevdiklerinize, cezaevindeki sevdiklerinize istek şarkıları hediye etmek istiyorsanız hafta içi 19 ile 21 saatleri arasında abone olarak da cezaevindeki sevdiklerinize şarkılar hediye edebilirsiniz sevgili dinleyenler. Yarın akşam 19.21 kimseye randevu vermiyorsunuz. Buluşmak üzere. Son şarkı benden sizlere hediye olsun. Allah'a emanet olun. Hadi eyvallah. Şu anda bizleri cezaevinde dinleyen canlar var. Gerek açıkta olsun, gerek kapalıda olsun. Gerek erkek mahkumlarımız, gerek kadın mahkumlarımız. Şu anda cezaevlerinde. Devreg FM 93.0. Devreg FM radyosunu kendine dost edinen, kendine yoldaş edinen, yalnızlıklarını bu radyoyla gideren herkese bu şarkı Murat'ınızdan sizlere hediye olsun. 19'da yarın akşam buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hadi bakalım.

Radyosu. Bölgenin tek kral radyosu. 93. Bölgenin tek kral radyosu. 93.0 Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0.
1: Ferdi ile Duygu treni başlıyor.
0: Devrek FM 93.0.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Bu program istek yayını değildir.

Elindeyim işte oyuncak gibi dedi. Rahmetli Güllü yorumuyla bugünkü açılışımızı yaptık. 93.0 Devrek Efendisiniz. Bendeniz Ferdi ile beraber an itibariyle mikrofonlarımızı devraldık. Murat Ekmekçi'den.

0: şöyle yapalım, WhatsApp hattımızı sizlerle bir buluşturayım. 0507 360 7 0507 360 7, Devrek FM WhatsApp hattımız. Buradan bizlere mesajlarınızı iletebileceksiniz. Şöyle iki güzel parça arası sizlerle vereyim. Ben de şöyle bir çayımı alayım. Daha sonra en güzel, en özel şarkılarımızla saatlerimiz 23 olana kadar yine 93.0 Devrek FM'de sizlerle birlikte güzel bir yol izleyelim. Instagram canlı yayınımızda şu an aktif. Instagram'dan da bizleri takip edebilirsiniz. Onu da buradan anonsunu yapayım. Hadi bakalım, güzel bir gül yorumu daha sizlerle olsun. Kopamam senden desin. Şöyle ben şöyle yapayım. Aşırı bir yine mesaj yorumum var. Kısadan bazı dinleyicilerimizin anonslarını gerçekleştireyim. Şöyle baktığımda Bursa Yıldırım Zonguldaklar Derneği, selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Burak Sezer, hayırlı akşamlar tüm dinleyicilere, selamlar demiş. Aleyküm selam. Mürvet yazmış, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Gülten, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ve yine Gülten Yıldız mesaj ulaştırmış. Ona da sevgi selamlarımızı gönderelim. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar dilerim demiş dinleyicimiz. Diğer mesajlarımıza daha sonra yer verelim.
1: Devrek FM 93.0.

Seviyorum seni. Haber olsun dedi Müslüm Baba ile Gül'ün ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. 93.0 devre kendisiniz. Şöyle mesajlarımız yoğun bir şekilde bizlerle buluştu. Birkaç mesajımızı değerlendirelim.

Değil mi? Selamünaleyküm, yayınlar dilerim sizden Fertay. Buradan vesaire ben istek parça çalmıyorum. Yeniden Refah Partisi Devrik İlçe ve Teşkilat Başkanımız bu mesajı göndermiş bizlere. Sıradaki parça, hatta sırada Ferhat Tayfur'un çok güzel bir eseri var. Yine bu güzel eser Devrek. Yeniden Refah Partisi ilçe başkanımız Sayın Adem Akman'a da gelmiş olsun. Bizleri şu an kulak veriyor, dinliyor. Kendilerini buradan sevgiye selamlıyorum. En güzel şarkılar yine onlara da gelmiş olsun. Mesajını göndermiş, istek parça yazmış. İstek parça çalmadığım için sıradaki parçalar ona da gelmiş olsun. Emrah Muslu. Dün akşam 5 kişi yazdık, okumadın demiş. Benim saatine gelmedi sanırsam Emrah. Gelelim diğer mesajlarımıza. Bir de çağrı atmış değerli başkanımız. Oradan çağrılara bakamıyorum ben. Onu da söyleyeyim. Tekrar şöyle bir mesajını okuyalım isterseniz. Hep Ferdi'ci galiba değerli başkanımız. Ama Ferdi Tayfur'un çok güzel bir eser var, ona da gelmiş olsun. Mecmua Kapalı Cezaevi C10 Koğuşu, Nurettin Coşkuner, Canım Aşkım. Bu şarkıyı dinlerken bil ki her saatinin sana olan özlemim var. Aramızda kilometreler olsa da kalbim hep senin yanında. Günleri tek tek sayıyor, kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Bu kara yazı elbet bitecek. Yerini birlikte yazacağımız güzel günler alacak. Seni ilk günkü aşkla seviyor, hasretle bekliyorum. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Umudunu hiç kaybetme. Kavuşacağımız gün çok güzel olacak diye gelen mesaj dinleyicimizden Nurettin Coşkuner göndermiş. Bu güzel mesajı, sıradaki eser onlara da gelmiş olsun. Özgür Batmaz mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar Ferdi Bey, sıradaki parçayı gurbetteki tüm Zonguldaklara armağan ediyorum demiş. Yine şöyle bir mesajımız vardı, onu da değerlendirelim. İyi akşamlar Ferdi abi, ben Alev. A5 koğuşuna yatan oğlum Canparam, aslanım Serhat Özer ve tüm koğuş arkadaşlarına A5 koğuşuna sevgiler selamlar olsun, yayınlar demiş Alev Hanım Zonguldak'tan. Teşekkürler diyelim, Zonguldak'a da sevgi selamlarımızı gönderelim Alev Hanım'la birlikte. Selam Ferdi Bey, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oradan Filiz bendim. Sıradaki şarkı size ve tüm Devrek efendim dinleyenlerine gelsin. Sorunsuz yayınlar diliyorum diye gelen mesaj. Ordu'dan Filiz göndermiş. Filiz'e de sevgi selamlarımızı gönderirim. Ordu'ya da kucak dolusu sevgi selamlar. Şimdi Instagram hesabımızdan bir mesaj geliyor ama ismini yazarsan sevinirim. Akman diye geçiyor. Selam, teşekkür ederim, yayınlar dilerim. Babamın özel yeri varmış kendisinde. İsmini yazarsa ben de kendisine ulaştırırım. İyi akşamlar abi, ben Tugay Taşkın. Sıradaki şarkılar A5'te yatan kardeşim Serhat Özer'e gelsin diye gelen mesaj. Umarım Serhat Özer dinliyordur. İyi akşamlar, ben Volkan Çetin. A5'te yatan abim Serkan Köse ve yeğenim Serhat Özer'e selamlar. Geceniz güzel olsun diye gelen mesaj Volkan göndermiş. Bu güzel mesajı da A5 koğuşuna yatan Serkan Köse ve yeğeni Serhat Özer'e göndermiş. Umarım dinliyordur Serhat Özer de. Gelelim diğer mesajlarımıza. Şöyle bir WhatsApp'ı güncelleyeyim. Tabii çok aşırı bir mesaj var. Güncelleme yapacağım bir saniye.

gelelim yine şu an bizleri Kristal Metal Sanat Atölyesi firması. Yani Kristal Metal Sanat Atölyesi firması da bizleri dinliyor. Faruk Durmuş ve eşi Sabahat Hanım, çocukları Nehir, Asel, Alparslan, Alattin Ali. Ah Volkan Taşkıran, bir de mesajı. Ayrıca firma ortağı Furkan Durmuş, Hüseyin amcamız ve ben tabii ki şu an son ses dinliyoruz. Kral Demisler'deki parçayı Kristal Metal Sanat Atölyesi imtiyaz sahibi Faruk Durmuş, değerli eşi Sabahat Hanım ve çocukları Nehir, Asel, Alparslan, Alattin Ali. Ayrıca firma ortağı Furkan Durmuş'a gelsin, Hüseyin amcamıza gelsin ve tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin demiş. Volki Show Volkan Taşkıran. Tabii çayı demlemişler. Sema verdi çayı. Şu an Kayaşehir, İstanbul Kayaşehir'de Sema verdi çaylarını demlemişler. Ve bizlere kulak veriyorlar. En güzel şarkılar onlara da gelmiş olsun. Ferdi Baba'nın sıradaki bu güzel yorumu. Yine Kırklareli'nden Nezaket göndermiş.

Kırklareli'den selam memleketime demiş. Eyvallah diyelim. Nehir Penez mesajını, Nehir mesajını ulaştırmış yine. İyi yayınlar Ferdi Bey. Sıradaki parça Devrek, Açıkta Yatan Muhammed Güney'e armağan ediyorum. Onu çok seviyorum. Yayınlar diye gelen mesaj. Umarım dinlemiştir. Aleyküm selam, teşekkür ediyorum demiş. Oradan selamlar demiş Filiz. Ben B9 Kuş Başkanı Tanju Türkoğlu'ndan A2'deki Neslihan Erdoğan'a selam olsun. Sıradaki parçayı armağan ediyoruz. Biz istek yayın çalmıyorum ben değerli dostum. Sıradaki parça A2'deki Neslihan Erdoğan'a selam olsun. İşte Bülent Serttaş'tan şarkı istemiş tabii onlara. Bir umuttur yaşamak, Canko diye gelen mesaj sonunda tabii. Kozlu Tekstil'den Bursa'dan selamlar demiş. Aleykümselam. Semra Taşkaya, Grup Kızılırmak, İlkay Akkaya, Ah Sensiz, istek parça çalmıyorum. Fatih Boncukoğlu, sıradaki parçayı Recep Kalmoğlu'na armağan ediyorum demiş. Fatih Boncukoğlu'na da buradan sevgili selamlarımızı gönderelim. Şu an o da bizleri dinliyor. Volkişol Volkan Taşkıran, teşekkürler kral demiş, eyvallah. Ferdi abicim, arkadaşım Zehra var vesaire vesaire. Az sonra o mesajı değerlendireceğim. Ve yine şu an bizleri Tokat'tan Gülten dinlemede. Sıradaki parça tüm Derek FM dinleyicilerine gelsin. Kolay gelsin. Tokat'tan sevgiye selamlar demiş dinleyicimiz. Şöyle iki güzel parçası verelim. Güzel parça Kral'ın. Hem rahmetli Kral'ı bir analım, hem de bu güzel parçayı dinleyelim. Şu an bizleri İstanbul Kayaşehir'den dinleten Volkan Taşkıran ve yine şöyle baktım, Kristal Metal Sanat Atölyesi firmasına değerli aileye gelmiş olsun. Keyifli dakikalar.

0: İyi akşamlar, ben İrfan Güney. Bir cuma C10'da yattım demiş, bir ay sonra tahliye oldum. C10 koğuşu İlker Eren ve tüm koğuş arkadaşlarımın sıradaki parça armağan ediyorum demiş. İrfan Güney, eyvallah. İrfan Güney'e de buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Yani bir ay olmuş, tahliye olmuş. Rabbim bir daha düşürmesin.
1: Zaman.
0: Hayırlı akşamlar, sorunsuz yayınlar abim. Çayımı aldım, çekildim, bir kenara dinliyorum demiş. Sıradaki parça tüm Derek FM dinleyenlerine gelsin demiş dinleyicimiz Emine.
1: Unut onu, unut.
0: Yine Zonguldak'tan Zehra mesajını ulaştırmış. Selam Ferdi Bey, kolay gelsin, iyi akşamlar demiş. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime, sevenlerime armağan ediyorum, iyi yayınlar diyerek mesajını tamamlamış Zonguldak'tan Zehra. Selamünaleyküm Ferdi Bey, hayırlı yayınlar dilerim. Karadeniz Reyden Mustafa ben demiş. Becuma kapalı A1 koğuşuna bulunan güzel gözlüm Ceren'ime sıradaki en güzel parçaları armağan ediyorum. Can yoldaşım, seni seviyorum. Rabbim sana sağlık versin inşallah. Tez zamanda kavuşmamız dileğiyle Allah'a emanet ol. Canım eşim diye gelen mesaj Karadeniz Reyden Mustafa göndermiş eşi Ceren'e. Eyvallah diyelim. Hayırlı akşamlar. Zonguldak Beycuma Kapalı Cezaevi A5 koğuşuna olan kardeşim Barış Demirel'e. Barış Demirel'e sıradaki parça gelsin. Kendine çok iyi bak kardeşim. Her zaman yanındayım. Ailen bana emanet. Tahliyeyi aldığın gün ben almaya geleceğim seni. Koğuş arkadaşlarıma çok selam. Kafana hiçbir şey takma. Bu günler geçecek inşallah. Doğuş Duman göndermiş bu güzel mesajı da. Beycuma Kapalı Cezaevi A5 koğuşu Barış Demiral'a göndermiş tabii. Eyvallah, oradan Filiz, teşekkür ediyorum. Hayırlı uzun akşamlar Ferdi kardeşim. Beycuma A5 koğuşuna yatan yeğenim Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına sizden güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş Hayri Arı. Eyvallah Hayri Bey. Sıradaki parça Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına da gelmiş olsun. Selamünaleyküm. Becuma koğuşunda yatan Tarkan Musluoğlu. B1 koğuşunda biz yıkılmayız şarkısını söyler misin abi demiş. Şimdi istek parça çalmıyorum. Sıradaki parça gelmiş olsun. Tarkan Musluoğlu. Sana gelsin en güzel şarkılar, bilgin olsun. Selam, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Beycuma A5 koğuşuna yatan yeğenim Serhat Özer'e çok selamlarımı gönderirim. Allah tez vakitte kavuşursun inşallah. Zeynep Arı göndermiş bu güzel mesajı da. Hay Allah Allah, güzel mi? Bey abi, mesajımız birikmiş. Okumaya gayret gösterelim bakalım şöyle. Yayınlar Ferdi Bey, Beycuma Kapalı Cezaevinde yatan eşim Barış Demiral. Güzel bir mesaj göndermiş yine. Canımın içi, sakın yalnız olduğunu düşünme. Kalbim her an seninle. Bu zor günler elbet geçecek ve yeniden aynı gökyüzüne bakacağız. O güne kadar güçlü ol. Kavuşacağımız günü sabırla ve özlemle bekliyorum. Seni çok seviyorum diye gelen mesaj eşinden gelmiş. Barış Demiral'ın.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
3: Devrek FM 93.0.
4: Ferdi, Ferdi yayında.
5: Kısa bir tanıtıcı reklamımızın ardından İmparator yorumu kal benim için diyecek. Şöyle mesajlarımıza yine yavaş yavaş bir yer verelim. Selamlar, iyi yayınlar Bursa'dan demiş Cemal. Bursa'ya da sevgi selamlarımızı gönderirim. Cemal Ömer Onur. Filiz Demirci kocaman mesajını ulaştırmış bizlere. Severek dinliyorum Devrek'ten, sevgiler saygılar demiş Filiz Hanım. Devreğimize sevgi selamlar tabii. Soner Ulgu. Çatal Ağzı'ndan selamlar. Rafet abi, Dursun ve Soner, iyi yayınlar diliyoruz demiş. Zonguldak Çatal Ağzı beldemize de sevgi selamlarımızı gönderelim. Güzel bir İmparator yorumu sizlerle olsun. Daha sonrasında diğer mesajlarımızla ben buralardayım.

0: Devrek FM 93.0 Ferdi.
1: Yavaş yavaş ilk bir saatimizi geride bırakacağız. Karadeniz Eylül'den bağlanıyorum demeyiz. Zonguldak Beycim'e açık ceza ve infaz kurumu. C3 koşuna yatan Halil Akkurt'a Adanalı Ayhan'dan Aç Kapıyı Gardiyan şarkısını eşi Emine Akkurt'tan uğurlayabilir miyiz? Rica etsek efendim demiş ama ben istek parça çalmıyorum. Özellikle kader mahkum yakınlarmış istek ve mesajlarını. Kader mahkum saatinde atabilirler. 19.21'de Murat var ve yine 23.01'de Serdar'ın yayın saatlerinde bu konuyla ilgili bilgilendirme alabilirsiniz ve onun yayın saatlerinde istek ve mesajlarınızı atabilir. Abonelikle ilgili ve ücretle ilgili bilgileri onlardan alabilirsiniz.

Benim yayın saatimde sıradaki parçayı sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebiliyorsunuz. Onu ben sizlerle paylaşayım. İyi akşamlar Ferdi oğlum. A5 koğuşuna yatan torunum Servet Özer'e ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. 20 gün daha sabır yavrum demiş. İnşallah Servet Özer de çıkacak. 20 günü kaldı mahkemesine sanırsam. İnşallah tez zamanda ailesine kavuşacak. İyi akşamlar Ferdi abi. A5 koğuşundaki A5 koğuşundan Reis Serhat Özer'den Barış Demiral, Serkan Köse, Barış Odacı, Yavuz Selim Aydın, Yunus Emre Bektaş, Selman Yılmaz, Murat Emir'e abilerime gelsin en güzel şarkılar. Ayrıca C2'de yatan abim Mertcan Taşpınar'a da selamlar olsun diye gelen mesaj. Serhat Özer göndermiş bu güzel mesajı. Barış Demiral'a, Serkan Köse'ye, Barış Odacı, Yavuz Selim Aydın, Yunus Emre Bektaş, Selman Yılmaz, Murat Emir'e ve abilerime gelsin demiş en güzel şarkılar. Bursa'dan Cennet Devre'ye selamları yayınlar dilerim demiş Aktif. Akif demiş bu güzel mesajı. Hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Bursa'dan Akif Bey'e de sevgili selamlarımızı gönderirim. Çekmeköy'den Çiğdem. Sıradaki parçalar tüm Devre FM dinleyenlere ve sizlere gelsin Ferdi Bey demiş. Eyvallah. Dediğimiz gibi kader mahkum yakınları ve değerli dinlenme tesisleri sakinleri benim yayın saatime mesaj atabilirsiniz ama sıradaki parçayı sevdiklerinize sevenlerinize armağan edebiliyorsunuz onu ben söyleyeyim. Sıradaki parçayı sevdiklerinize sevenlerinize armağan edebiliyorsunuz benim yayın saatimde tabi bu. Böyle kader mahkum yakınlarımız 19.21 ve 23.01 arasındaki bu saatlerdeki arkadaşlarımıza istek ve mesajlarını atabilirlerse oradan onlarla diyaloğa geçerlerse yayınlar hakkında bilgi alabilirler. Benim yayın saatimde de mesaj atabilirsiniz ama sıradaki parçayı sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Şöyle Yaşayan Efsane Cengiz Kurtoğlu eseri var sırada. Çok güzel bir eser. Ben buradan şu an beni dinleyen çok değerli bir dinleyicime bu güzel parçayı armağan etmek istiyorum. Kendisi birazcık dertleştik. Onun için ben gönlümden geçen bu güzel Yaşayan Efsane Cengiz Kurtoğlu eserini ona armağan etmek istedim. Kendisi dinliyor şu an. Ona da buradan saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ve bu güzel şarkı ona da gelmiş olsun bakalım.

0: misiniz?
1: Böylesine masum cool sevilmez mi değil mi? Yani keşke Rabbim herkesin karşısına böyle gerçekten seven, yürekten seven, her şeyi taşıyabilen, her kahrı çeken, yani içinde zerre nefret duygusu taşımayan, merhamet duygusu taşıyan gerçek sevenler çıkarsın karşımıza. Değil mi? Gözleri gülmemiş, gönlü perişan, sevmiş, sevilmemiş, kahır yaşayan, nefretin yerine sevgi taşıyan, böylesine masum kul sevilmez mi? Gerçekten seven kul sevilmez mi? Sevdiğim şarkılarından bir tanesiydi Yaşayan Efsane, Cengiz Kurtoğlu'nun. Yavaş yavaş ikinci saatimize de güzel bir Cengiz Kurtoğlu yorumuyla sonra startımızı vereceğim. Şimdi diyecekler ki Ferdi abi sen zaten Cengiz Kurtoğlu hayranısın ve Ferdi Tayfur diyecekler. Açılışımızı bugün Ferdi Baba ile yapmadık, Gülü ile yaptık. Gülü'yü de severim. Ve daha sonra Ferdi Baba'nın güzel bir yorumuna yer verdim. Ve şimdi de iki güzel Yaşayan Efsane Cengiz Kurtoğlu eseriyle ikinci saatimizin de girişini yapmış bulunacağım az sonra. Alaplı'dan Bülbül mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki parçayı şöyle mesajı bir güncelleyeyim. Sıradaki parçayı kardeşim Serhat Aycı Saydam'a armağan ediyorum. Ve onu çok seviyorum. Bugünlerde geçecek inşallah diye mesajını tamamlamış Alaplı'dan Bülbül. Almanya'dan Güngör Gözsüz. Selam Ferdi Bey, kolay gelsin yayınlar. Sıradaki parçayı tüm Devrek FM dinleyenlerine ve sizlere armağan ediyorum demiş. Almanya'dan sevgiye selamlar demiş kocaman. Eyvallah, Almanya'ya da sevgiye selamlarımızı gönderelim. Yine Almanya'dan Mehmet Hızarcı. Devrek FM'e selam, yola devam demiş. Şu an Almanya'da trafikteyim Ferdi demiş. Dinliyorum seni. Hayırlı yayınlar demiş mesajında. Teşekkürler. Ve yine Zonguldak Devrek Özbuğ Köyü.

0: Ben anneme babam Nurhan Tosun ve Yaşar Tosun da şu an bana kulak veriyorlar, beni dinliyorlar. Onlara da buradan sevgi ve selamlarımı göndereyim anneme babama. Selam oğlum, kolay gelsin yayınlar. Özledim yayının demiş, akşam yayınımı özlemiş annem. En sonunda radyoda yakaladım seni. Her akşam açıyorum 21'de, başkası var demiş. Bu akşam seni görünce duygulandım, sevindim demiş. Sıradaki parçalar tüm Devrek FM dinleyenlerine ve seni sevenlere gelsin demiş annem. Eyvallah, anneme de buradan sevgi selamlarımı gönderiyorum. Teşekkürler annem diyeyim. Sıradaki parça sana da gelmiş olsun. Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu'nun. Şafak mesajını ulaştırmış. Selamın yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Sıradaki şarkılar size gelsin Ferdi Bey demiş. Ordu'dan Filiz. Teşekkürler yine Emine. En güzel şarkılar sizlerin olsun Ferdi Bey. Yayın harika demiş. Dinlemedeyim. Çayımı aldım. Gofretimi aldım. Dinliyorum demiş Emine. Emine, gofreti fazla kaçırma. Sen gofreti fazla kaçırınca kendini başka yerlerde buluyorsun. Haberin olsun. Gelelim şöyle bir mesajımız vardı. Onu nereye attım ben? Onu bulmaya çalışayım veya biraz sonra vereyim o mesajı. 0507-380-067 0507-380-067 Devrek FM WhatsApp hattımız. Şu an Recep Kalmaoğlu, değerli radyomuzun imtiyaz sahibi Recep Kalmaoğlu bizlere kulak veriyor. Ona da buradan sevgi selamlarımı gönderirim. En güzel şarkılar Recep Kalmaoğlu beyefendiye de gelmiş olsun. Sana benzemeyen birini sevdim. Ya.
1: Devrek FM 90.

Şarkı da çok güzel. Gerçekten şarkı da çok güzel. Ben bile eşlik etmeyi düşünüyorum bu şarkıya. Hadi bakalım. Hep beraber bu güzel Yaşayan Efsane'nin güzel şarkısına bir eşlik edelim değil mi? Sana benzemeyen birini sevdim diyor. Var mı öyle biri?

0: Ercan Akkaya Ankara'dan selamlar demiş. Ankara Bey Pazarı'ndan selamlar. Hayırlı keyifli yayınlar dilerim abi demiş. Ankara'ya da sevgiye selamlarımızı gönderelim. Ercan 67 Akkaya Semih diye gelen mesaj. Bu saatten sonra ne aşk ne sevgi saygı istiyorum abim demiş ya. Layık değilsen ne diyeyim ben sana. Yani mesajına demiş ki dinleyicimiz, iyi dinleyin bu mesajı. Bu saatten sonra ne aşk ne sevgi saygı istiyorum abi demiş. Tamam. Eyvallah. Selam Ferdi, nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Ben B9 koğuşundan Onur Korkmaz. Senden istek parça çalmış ama ben istek yayını yapmıyorum. Bilgin olsun değerli kardeşim. Sıradaki parçayı sesi çıkmayan gök mavisine gelsin A1'de yatan demiş. Umarım A1'deki o mavi gök mavisi bizi dinliyordur. Sıradaki parçalar ona da gelmiş olsun. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Melek Yaman göndermiş bu güzel mesajı.
1: Devrek FM 93.0.

0: Mürvet mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar. Zonguldak'tan selamlar. Güzel devrime selam olsun demiş. Eyvallah. Ordudan Fili, saygı daha önemli Ferdi Bey demiş. Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nden MRF. Sıradaki parça Anne Marmara diyorum Ferdi abi demiş. Kolay gelsin. Eyvallah. Amen.
1: Sensiz yaşamak zor. Gel artık ne olur.
0: Almanya'dan Kadir Altıkulaç. Tüm devrekleri selam olsun Almanya'dan. Hemşerilerime sevgi selamlar Ferdi kardeşim demiş. Almanya'dan gelen güzel bir mesaj var yine bir tane, onu da değerlendirelim. Şirket Akpınar, Devrek Mekekler Köyü'ne selam olsun Ferdi kardeşim demiş. Yayınlar güzel, başarılarınız daim olsun demiş. Almanya'dan Fikret Akpınar, Mekekler Köyü'ne, Pınar Önür Köyü'ne sevgiye selamlarını göndermiş Devrek.

Şöyle biraz daha geriye gidelim, 90'lı yıllara doğru. Yakup Ekin, söz veremem ki desin mi? 90'lı yılların böyle 96-97 yıllarına doğru bu güzel eser. Değişmeyen bir şarkıydı dillerde. Yakup Ekin, söz veremem ki demiş.

Belçika'dan selamlar, saygılar demiş. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Yeşil Yurt. Sünecioğlu mahallesine gelsin demiş dinleyicimiz. İsmini de yazarsan sevinirim değerli dinleyicimiz. İsminizi de yazarsanız sevinirim. Buradan Yeşil Yurt Sünecioğlu mahallesine de sevgi selamlarımızı gönderelim devrek. Belçika'dan selamlar göndermişler. Sevgi önemli tabi ama saygı. Saygı da isterim demiş.

B9 koğuşunu yatan Rasim Efe. Şöyle mesajında demiş ki, Nursen Demirci göndermiş az önceki mesajı. Nursen Demirci Belçika'dan selamlarını göndermişler bizlere. Yeşil Yurt Sünecioğlu mahallesine gelsin sıradaki parçalar demiş Belçika'dan Nursen Demirci. B9 koğuşunda yatan Rasim Efe için sıradaki parça aman olsun. Derdin ne olursa olsun, umudun hep Allah olsun. İyi akşamlar diye gelen mesaj. Sıradaki şarkı bana gelir mi Ferdi Bey demiş. Vallahi bütün şarkılar sizin. Doya doya dinleyin. İbrahim Erkal, Yüreğinden Öpüyorum adlı eseriyle sizlerle. Radyonuz Devrek FM'de.

22-21 yaptık. 93.0 Devrek FM'de saatimizi, yolculuğumuzun da yavaş yavaş son yarım saatine doğru ilerliyoruz. En güzel, en özel adrese teslim şarkılarımızla, değil mi? Selam, hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Ben Almanya'dan Mustafa diye gelen mesaj. Teşekkürler. Ve yine diğer mesajımızda demiş ki dinleyicimiz, selamünaleyküm, kolay gelsin yayınlar, iyi çalışmalar dilerim. Sıradaki şarkı A5 koğuşundaki Serkan Köse, Yavuz Selim Aydın ve yine Beycuma cezaevinde yatmakta olan Ethem Aktaş, Mutlu Eren, Sercan Erdim'e gelsin diye mesaj dinleyicimizden. A5 koğuşu bizleri dinliyor şu an. Beycuma, Serkan Köse, Yavuz Selim Aydın ve yine Beycuma cezaevinde yatmakta olan Ethem Aktaş'a gelsin sıradaki parçalar. Demiş ki bir de dinleyicimiz şöyle dur. Sipsi nasılsın dostum? Sizi seven dostunuz Efkar Baba diye gelen mesajdı. Yavuz Selim Aydın. Kendisi biliyor. Umarım dinliyordur bizleri şu an. Esen Ertan İsmail Dileğli. Sıradaki parçalar tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin. Ferdi kardeşim kolay gelsin demiş. Eyvallah. Şöyle Ebru Yaşar'ın bir çalışmasını listeme aldım. Onu az sonra sizlerle buluşturacağım.

duyacağım. Az sonra onu sizlerle buluşturacağım. Güzel bir Ebru Yaşar çalışmasına. O zaman diğer mesajlarımızı az sonra yer vereyim. Hem WhatsApp numaramızı sizlerle bir kez daha paylaşayım. Birazdan mesajlarım çoğalsın. 0507-380-067 0507-380-067 Devrek FM WhatsApp hattımız. Bizlere bu numara üzerinden, WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sıradaki parçayı sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebilirsiniz. Yalnız çok istek isteniyor benden ama ben istek çalmıyorum. Kusura kalmayın o konuda. Hayırlı akşamlar. Bey Cuma T. Şimdi Bey Cuma M tip olması lazım. T tipi yeni mi geldi acaba Bey Cuma'ya? Neyse, Bey Cuma kapalı cezaevi C11 koğuşuna yatmakta olan annesinin bir tanesi Hayrettin Berk Alkan için sıradaki parçayı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Yaşama sevincim. İyi ki benim evladımsın. Koğuş arkadaşlarına armağan edeyim. Yine cezaevinde yatan oğlum gibi sevdiğim Asım Yiğit Uludağ gelsin. Sizlere de gelsin demiş dinleyicimiz. Sıradaki parçayı. Merhaba, ben Ramazan. Nasılsın Ferdi abi? Ailem siz Nergiz, Emine abla, Ferdi, Serdar, Volkan, Murat, Serdar abilere Trabzon'dan selam olsun. 9 yıllık Suriye görevi bitti. İzin sonrası yeni görev yerim. İntikal edeceğim demiş. Ailem vakit geçiririm uzun zaman sonra demiş. Rabbim ailenle güzel vakitler geçirmeyi sana nasip etsin Ramazan. Sıradaki parçalar sana da gelmiş olsun.

0: Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden dinliyoruz bütün şarkıları. Ameliyat olan kardeşim Aysel'ime gelsin demiş Ayten. Rabbim de seninle birlikte tüm hastalarımıza da acil şifalar versin inşallah. Tez zamanda iyileşir, ailenle birlikte mutlu mesut olursun. Aysel şu an Ankara Bilkent Hastanesi'nde bizleri dinliyorlarmış. Geçmiş olsun mesajımızı iletiyoruz buradan. Seninle birlikte tüm hastalarımıza ve sıradaki parçalarda sizlere de gelmiş olsun. Hakan Aydın'da iyi yayınlar abim demiş, eyvallah. Yine diğer WhatsApp'ımıza da bir göz atalım. WhatsApp'ımıza güzel mesajlar var. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diyorum. Devlet Açık Cezaevinde yatmakta olan namı değer sarı için sıradaki parçaya armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Mesajımı duyduysan ablanı ara, iyi akşamlar diye gelen mesaj. Umarım dinlemiştir şu an bizleri. Devlet Açık Cezaevinde bulunan namı değer sarı. Ablan aramayı bekliyor, bilgin olsun. Sıradaki parça sana da gelmiş olsun. Yine az önce dedim ya, Devlet Hastanesi çalışanları bizleri dinliyorlar. Buradan Devlet Hastanesi çalışanlarımıza da Rabbim kolaylıklar versin. Selam Ferdi Bey, kolay gelsin. Devlet Hastanesi çalışanları olarak Devlet FM dinliyoruz, seni dinliyoruz demiş. Her gün yayınını dört gözle bekliyoruz ama sen yoksun. Nerelerdesin sen demişler. Ara sıra geliyoruz işte. Sıradaki parça tüm Devlet Hastanesi çalışanlarına, hastalarımıza, doktorlarımıza ve sizlere gelsin demiş. Devlet Hastanesi'nden değerli bir dinleyicimiz. Yine Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne de sevgi selamlarımızı gönderelim. Umarım sesimizi duyuyorlarsa oradaki çalışanlarımıza da Rabbim acil kolaylıklar versin. Sıradaki parçalar onlara da gelsin. Ve ameliyat olan Aysel'e de gelmiş olsun.
1: Devrek FM 93.0.

İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Gökhan Gelmişoğlu. Arkadaşım Dursun Eğriyer'e selam söyler misiniz demiş. Eyvallah, umarım dinlemiştir. Dursun Eğriyer. Gökhan Şimşek. Değerli başkanımız da şu an bizleri dinliyor. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Yeniden Refah Partisi Devrek İlçe Başkanı Gökhan Şimşek. Ben siz ve tüm bütün hemşehrilerime hayırlı akşamlar diliyorum demiş Gökhan Bey. Buradan Gökhan Bey'e de sevgi selamlarımızı gönderelim. Devrek Yeniden Refah Partisi ilçe başkanımıza, değerli başkanımız bir beni abone yapamadı. Üye yapamadı diyeyim ben, pardon. Buradan değerli başkanımıza, gerçekten çok çalışıyor Devrek Yeniden Refah Partisi. Onlara buradan çalışmalarında Rabbim kolaylıklar versin. En güzel şarkılar onlara da gelmiş olsun. Merhaba, iyi yayınlar. Zonguldak Beycuma Kapalı Cezaevi B1 Blok. Asım Yiğit Uludağ ve Kader arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz. Biz Şorlu'dan ablaları, onu çok seviyoruz. Sanırım onu çok çok çok çok da seveceğiz demiş. Sessiz bir... Bu şarkı onlara da gelmiş olsun. Çorlu'dan ablaları göndermiş. Asım Yiğit Uludağ ve Kader arkadaşlarına.

Ebru Gündeş, demin attım yalnızlığa ve ardından Semih Cenk, kısmetim kapanmış dedi. Geldik yavaş yavaş birliktemizin son anlarına doğru. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Hilal Gelmişoğlu. Eşim Gökhan Gelmişoğlu için sıradaki parçayı armağan ediyorum. Onu çok özledim, onu çok seviyorum. İhtiyacım var. Eşimle bana güzel bir parça çalar mısınız demiş Hilal. En güzel parçalar sizlere gelmiş olsun. Gönlünden geçen güzel bir Emrah yorumunu ben sizlere armağan edeyim. Hilal Gelmişoğlu ve değerli eşi Gökhan Gelmişoğlu'na gelmiş olsun. Zonguldak'tan Miraç, eşimle birlikte seni dinliyoruz Ferdi kardeşim, kolay gelsin. Sıradaki parçalar tüm Zonguldak sporlara gelsin demiş, teşekkürler. Gelelim diğer mesajımıza. Samsun'dan Müslüm, Atakum'dan selam olsun Ferdi. Bakacakkadı'daki annem ve aileme sıradaki parçayı armağan ediyorum, kolay gelsin demiş. Samsun Atakum'dan Müslüm Kadamcak, yakında ben de Samsun'a taşınacağım. Son bir yılım kaldı İstanbul'da. Bir aksilik olmazsa, herhangi bir kaza bela olmazsa önümüzdeki sene, yani 2027'nin sonlarına doğru, 9. aydan sonrası için konuşuyorum, sonlarına doğru ben de yavaş yavaş Samsun Atakum yolcusu olacağım. Oraya taşınacağız. Orada artık yaşantımızı orada sürdüreceğiz. Tabii devreye devamlı gidip geleceğim radyodan dolayı. Radyodaki işlerimden dolayı, radyodaki potansiyelimden dolayı devreye artık Samsun'dan gelip gideceğiz. Önceden İstanbul'dan gelip gidiyorduk oraya. Artık Atakum'dan gidip geleceğiz devreyimize. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle. İki mesaj daha var, onu da değerlendireyim. Diğer mesajlarımızı yavaş yavaş vedaya doğru bırakayım tabi. Beylikdüzü'den Mustafa, Ahmetoğlu köyüne selam söyler misin Ferdi Bey demiş. Sıradaki parçayı tüm devreklere ve Beylikdüzü'nde yaşayan Zonguldaklara gelsin demiş. Selam olsun diyerek mesajını tamamlamış yine. Avusturya'dan Bahar, tüm Yozgatlara selam Ferdi demiş. Sıradaki parça Devrek FM dinleyenlerine ve Yozgatlara gelsin demiş. Teşekkürler. Yozgat'a da selamlarımızı gönderdik.

0: İhtiyacım var. Emrah'ın güzel bir yorumu sizlerle olsun. Daha sonra bir Hakan Altun yorumun ardından ben veda için buralardayım yavaş yavaş. Pılımı pırtımı toplayayım derler ya bizim Zonguldak şivesi olarak söyleyeyim ben onu size. Artık yavaş yavaş pılımı pırtımı döşeğimi yorganımı toplayayım. Vedama hazırlanayım ki benden sonra hüsran buralarda olacak. Saatlerimiz 23 itibariyle hüsran buralarda. Serdarımız buralarda olacak. Onu da söyleyeyim. Onun yayın saatinde özellikle kader mahkum saatleri olduğu için onun da yayın saatinde istek ve mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve yine 19-21 saatlerinde de Murat Ekmekçi var. Onun yayın saatinde de yine kader mahkum ve yakınları detaylı bilgi alarak aboneliklerle ilgili sistemi öğrenebilirler. Yalnız artık buna alışalım değil mi? Ferdi ile Duygu Tren. Yani benim yayın saatlerim istek programı değil. Artık yavaş yavaş alışıyoruz herhalde. Sıradaki parçayı, benim yayın saatimde sıradaki parçayı sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun.
1: Devrek FM 93.0.

0: Yavaş yavaş vedamızı gerçekleştirmeden şöyle bir sesli mesajımız vardı. Onu ben unutmuştum, sona bıraktım. Şöyle sesli mesajımızı yavaş yavaş vereceğim. Önce bir şöyle mesajı bir okuyalım. Daha sonra sesli mesajını sizlerle buluşturayım. İstanbul'dan yazıyorum. Beycim'e Açık Cezaevi C2 koğuşuna bulunan eşim Dursun Eğriyer'e selam gönderiyorum. Bizim için güzel bir şarkı çalar mısınız demiş mesajında dinleyicimiz İstanbul'dan yazmış. Bu güzel mesajı ve şöyle bir sesli mesaj atmış. Onu da ben sizlerle buluşturayım. Şöyle sesli mesajı da bir dinleyelim.
1: Cezaevi.
0: Şöyle sesli mesajı sizlerle bir buluşturayım. Şöyle gireyim bir saniye. Tamam.
2: Dursun Eğriyer'i çok seviyorum.
0: Baştan alalım.
2: Canım babam Dursun Eğriyer'i çok seviyorum.
0: Canım babam Dursun Eğriyer'i seni çok seviyorum demiş evladı. Bir kez daha dinletelim şöyle.
2: Canım babam Dursun Eğriyer'i çok seviyorum.
0: Gelen mesajdı. Bu güzel mesaj bizlerle buluşmuştu. Dursun Eğriyer'i evladı göndermişti. Ben sona bıraktım. Umarım dinlemiştir. Bu güzel mesajı.

0: evladı göndermişti. Hatta şöyle yapalım, böyle durumlar zor durumlardır. Böyle durumlar Allah kimsenin başına vermesin. Bir babanın içeride, evladının dışarıda olması, baba hasreti, evlat hasreti başka oluyor. Ben bu mesajı bir kez daha sizlerle buluşturayım. Dursun Eğri Yeri ve değerli ailesine de buradan sevgi selamlarımı göndereyim. Şöyle yapalım, mesajı tekrar bir dinleyelim. Mesajı tekrar bir dinleyelim değerli dostlar. Şöyle yapalım.
1: Canım babam Dursun Eğri Yeri çok seviyorum
0: diye gelen mesajdı. Sizlerle buluşturdum ve vedamı gerçekleştireyim. Hakan Altun'un çok güzel bir eseriyle bu akşam sizlere veda ediyorum. Artık pazartesi gününe kadar ben yokum. Pazartesi gününe kadar ben yokum. Şöyle bir mesajımız var, onu da değerlendirelim hemen. A5'te yatan kader mahkum yeğenim Serhat Özer'e selam olsun. Rahat ol kardeşim, adalet yerini bulur inşallah. Ben dayın Volkan Çetin diye gelen mesaj. Son mesajlarımızı hemen hızlıca değerlendirelim. Allah hemen olun, hayırlı akşamlar Ferdi Bey demiş oradan Filiz. Tamam, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra Hüsran sizlerle. Sürçün insan yaptıysa mahvola. Pazartesi görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Frekansınız 93.0 Devrek FM olsun. Ve benden sonra da Hüsran tabii ki.
2: Kimseye değil. Sürçün insan yaptıysa mahvola. Sana isyanım.
0: Pazartesi görüşmek dileğiyle.
2: Güzel günleri.

0: Devrek FM.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri,

0: hizmetindedir.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz, Likitgaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476
2: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
0: Devrek FM
4: 93.0 Devrek FM.

Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Ben Deniz Süren ile

birlikteliğiniz an itibariyle başlamış bulunmakta. Takip saatlerimiz 01.00'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar. Benden önce yaşatmış olduğu o güzel programdan ötürü sevgili Duygu Treni Ferda abimize teşekkür ederiz. Dileriz aynı güzellikler bizimle de devam eder. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, gece mesaisinde bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah. Bu akşam da kimi zaman anılara, kimi zaman özlemlere, kimi zaman da söylenememiş sözlere mahkum olduğumuz bu gecede yalnız olmadığınızı hatırlatmak adına tekrardan görevimizin mikrofonumuzun başındayız dostlar. Saatlerimiz 23.11'i gösterirken kalplere yüreklere dokunan, yüreğinizin en derin yerine işleyen birbirinden damar şarkılarla startımızı vereceğiz. Öncesinde WhatsApp istek hattımızı hatırlatmış olalım. 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067. İsteklerinizi, mesajlarınızı dinlemek ve dinletmek istediğiniz birbirinden damar şarkıları WhatsApp istek hattımızdan an itibariyle bana ulaştırabilirsiniz dostlar.

0: Metin Işık Ağla Gözüm diyecek. Sonrasında güzel bir İbrahim Erkal sizlerle birlikte olacak. Ben buralardayım dostlar. İstekler, mesajlar, kader mahkumlarına özel yayınımızla bu akşam da alayının damarına basıyoruz.
1: Damarına basıyoruz.
0: Eyvallah dostlar.
1: Eyvallah.

Evet sevgili dostlar, bu hayatta herkes kendini anlatır, herkes kendini iyi bir hikaye yazar. Ama karakter lafla değil, zamanla ortaya çıkar. Öyle iki güzel söz söylemekle işine geldiğinde farklı konuşup sonra kıvırmakla kimse adam olunmaz, kimseye adam olunmaz. Zaman geçer, şartlar değişir, menfaatler devreye girer ve herkesin gerçek yüzü bir gün mutlaka ortaya çıkar. Adam gibi adam olmak, rüzgar hangi taraftan eserse essin aynı duruşu gösterebilmektedir. Dün söylediğinin bugün de arkasında durabilmektir. Çünkü karakter sahne ışıkları altında değil, zor günlerde, çıkar çatışmalarında ve yalnız kalındığında belli olur. Unutmayın ki zaman kimsenin makyajını taşımaz. Gerçek neyse onu ortaya çıkarır, maskeleri indirir ve herkesin ne olduğunu elbet bir gün geç de olsa gösterir. O yüzden kimse kimseyi kendinden üstün görmesin. Benim ne demek istediğimi anlayan anlamıştır. Sevgili Recep abimizin, Radyo abimizin bir sözü vardır bana. O söz hala aklımda. Recep abi derdi ki, Serdar derdi, altın her zaman altındır. Hiçbir şeye kafana takma. Sen benim gözümde her daim o noktadasın der kendisi. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Bizim kimseden çekindiğimiz de yok. Kimseye eyvallahımız da yok. Selamünaleyküm güzel kardeşim ve aleykümselam. İyi yayınlar diliyorum. B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı ve arkadaşları için Ferdi Tayfur'dan Olsan içmez miydim şarkısını armağan etmek istiyorum demiş sevgili Müzeyyen ablamız. Hayat bazen insanı istemediği yollardan geçirir ama hiçbir gece sabaha kavuşmadan bitmez. Güzel günlerin geleceğine inan, çünkü seni seven, bu yolunu gözleyen, özleyen insanlar var. Seni çok seven halam Müzeyyen Grantepe mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar Hüsran abi. Ben Yaren Maras. Beycuma B1 koğuşunda yatan aslan kuzenim Ferhat durduğu için istek parçam var. Ahmet Kaya'dan Metris'in önünde çalar mısınız? Çalarız tabii ki de. Teşekkür ederiz demişler. İyi yayınlar, ben Oğuz Özdemir. Başta Beycuma kapalı cezaevinde kalan kardeşim Ömer.

Her Sarkın'a selamun aleyküm ve aleyküm selam. Candan Erçetin'den Gamsız Hayat parçasını çalar mısınız? Çalarsanız seviniriz. Mektubun yarın ulaşır kardeşim demiş. Mesajını ulaştırmış. İyi geceleri yayınlar. Ben Şerif Ekaran. Beycuma kapılı B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı ve tüm kader mahkumları için Selda Bayacan'dan Düşen Hep Yerde Mi Kalır şarkısını armağan etmek istiyorum. Berkancığım, her şey güzel olacak. Belki bugün değil ama elbet bir gün, kendine iyi bak, seviyoruz seni demiş. Merhabalar Hüsran Bey, kolay gelsin. Beycuma M tipi kapalı cezaevi A1 koğuşundaki balından B1 koğuşundaki Barış Kahveci'ye Melda'dan ihtiyacım var parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ederiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi geceler Hüsran Bey, B1 koğuşunda yatan yeğenim Asım Yiğit Uludağ ve arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. Alan Emine Uzun not olarak, Alan seni çok seviyor, sen benim yiğidim aslanımsın, canım oğlum demiş, mesajını ulaştırmış. İyi akşamları yayınlar, sıradaki parçayı yeğenim Ömer Sarkın'a gelsin. Özgen dayısından sevgiler selamlar demişler. Merhabalar Hüsran Bey, iyi geceler, iyi yayınlar. Beycuma kapalı cezaevinde B1 koğuşunda bulunan Asım Yiğit Uludağ koğuş arkadaşları ve kader mahkumları için Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin parçasını istiyorum. Dolunay seni çok seviyorum. Abi Firdevs ablasından selam olsun. Selamlar, sevgiler olsun. İyi yayınlar Ömer Sakın'a, nişanlısından madem ki bir şeyler yazılmış kader diye, biz de altını çizer yaşarız, yaşadık deriz. Metin Işık Ağla gözüm armağan olsun demiş yayın açılışımızda. Bu parçayla startımızı vermiştik, sizlere de armağan etmiş olalım. Beycuma Açık Cezaevinde B5 koğuşunda yatan canım eşim Miraç Fidan, biliyorum sorunlarımız var ama her şeyi beraber aşabiliriz. Ben buna inanıyorum, seni çok seviyorum. Hayal gözlüm parçasını istiyorum demişler. Birazdan ulaştıracağız. Merhabalar, iyi yayınlar Ömer Sarkın'a. Annesinden iyi ki varsın, iyi ki benim oğlumsun. Seni çok seviyoruz demiş. Abi selamünaleyküm, hayırlı akşamlar ve aleykümselam. Ben Berat Arslan, Beycuma'daki aslandayım. Kadir Göktaş, Serhat Çağlayan, Mutlu Eren ve tanıdığım herkese çok çok selamlar. Hepinizi çok özledim. Aslan dayılarım, inşallah özgür günlerde birlikte olacağız. Saracak Yar mı Kalmış parçasını çalarsan çok sevinirim demişler. Birazdan ulaştıracağız. Kolay gelsin, teşekkür ederiz. Beycuma cezaevinde yatan arkadaşım Ömer Sarkın'a selamlarımı iletmek istiyorum. Güzel günler çok yakında kardeşim. Ayça demiş, mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar Ömer Sarkın'a, Ankara'daki ailesinden çok selamlar olsun. Sıradaki şarkı kayınvalidesinden Ömer'e armağan olsun. Vay. Kayınvaliden de burada. Sıradaki güzel eserlerimiz sizlere de armağan olsun. Sarkın ailesine. İyi akşamlar Ecrin Özdemir'den. Ömer Sarkın'a seni çok seviyoruz abicim. Dört gözle bekliyoruz seni. Minik Elif'ten sana öpücükler. Şöyle birkaç mesajımızı daha değerlendirelim dostlar. Sonrasında istemiş olduğunuz eserleri zaman geçmeden iletmiş olalım. Kolay gelsin diye yayınlar. Ömer Sarkın'a Sedef yengesinden çok selamlar. Her zaman yanındayız. Seni çok seviyoruz. Sıradaki parçayı armağan ediyorum demişler. Sıradaki parçayı Ömer kardeşimize armağan etmiş olalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben İlayda Arslan. D1 koğuşunda yatan Aslan abime, Ferhat Durdu ve Volkan Altay abim için şarkı armağan etmek istiyorum. Çalar mısınız Hüsran abi? Çalarız tabii ki de. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler parçasını çalarsanız mutlu oluruz.
birazdan göndereceğiz.

ulaştıracağız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Cefariye, B1 koğuşunda yatan yeni Masum Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı çalar mısınız? Not olarak seni çok seviyoruz halacım demiş, mesajını ulaştırmış. Evet sevgili dostlar, güzel bir Ferdi Tayfur yorumu sizlerle birlikte olacak. WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067. Bu güzel eseri sevgili Müzeyyen ablamızın isteği üzerine Gran Tepe ailesine armağan etmiş olalım. Ben buralardayım dostlar. İsteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp istek hattımızdan gönderin gelsin bakalım.

İnternette gezerken çok güzel bir söze denk geldim. Yolcu olmayanla yola çıkılmaz, yola yazıktır. Halden anlamayanla sohbet edilmez, dile yazıktır. Kıymet bilmeyene gönül verilmez, kalbe yazıktır. Vefası olmayana dost denilmez, ömre yazıktır. İnsan bazen yanlış insanlarla zaman kaybettiğine üzülür. Çünkü insanı yoran yol değil, yanlış yol arkadaşlarıdır. Çok güzel bir söz. Anlayabilene tabii ki de. Selamlar. Serhat İnan'dan, Beycuma Kapılı Cezaevi, A5 Koğuşu'ndan kardeşi Mir Mehmet Barış Demiral, Halim Çolak ve Serhat'a, koğuş arkadaşlarına selam olsun. Birliğiniz daim olsun. Ahmet Kaya'dan Kurşun Yedim Dün Gece parçasını çalar mısınız lütfen demiş programımıza. Abone olan bu kardeşimizin isteğini az sonra yerine getireceğiz.

Merhabalar Üsran abim. Nasılsın? İyisindir inşallah. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Dostlarım için bir istekte bulunmak istiyorum. Ben İstanbul'dan Kasımpaşalı Caner. Bu parça Beycuma cezaevinde yatmakta olan Ethem Aktaş, Mutlu Eren Sercan, Erdem, A5 koğuşunda yatan Serkan Köse, Yavuz Selim Aydın, A6 koğuşundaki dostlara, Devrek cezaevinde yatan Coşkun Gidici ve Balatlı Çukur'a gelsin.

Emre Şakar'dan Kara Toprak parçasını istiyorum. Sizi seviyorum dostlarım. Bu parça benden size selam olsun. Her zaman kalbimdesiniz. Bunu bilin. Sizi seven dostunuz Caner. Mesajını ulaştırmışlar.

Ömer Sarkın'a, Yiğit Kağan'dan çok selamlar abicim. Seni çok seviyorum, her zaman yanındayım. Allah tez zamanda kavuştursun abim demiş. İyi geceler Beycuma cezaevinde yatan yeğenim Ömer Sarkın'ın teyzesi ve eniştesi olarak Güllü'den Kopamam Senden şarkısını rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ömer'i çok seviyorum demiş. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Biz İstanbul'dan Songül Kocabey. Sıradaki parçayı devre kapalı cezaevinde bulunan yeğenim Asım Yiğit Uludağ ve kader mahkumlarına gelsin. Rabbim yüreklerine ferahlığı versin. İyi ki ferahlığı versin. İyi akşamlar demişler. Amin inşallah. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Ömer Sarkın'a kardeşi Öznur'dan çok selamlar. Abicim canım benim, seni çok ama çok seviyoruz. Sabırsızlıkla kavuşacağımız günü bekliyoruz. Bu akşam çalan tüm şarkılar sana armağan olsun demiş. Sarkın ailesine armağan etmiş olalım. Selamlar Ömer Sarkın'a, abisi Berkan Kaya'dan Ne Gecem Var Ne Gündüzüm şarkısını A9 koğuşuna ve Ömer Sarkın'a armağan ediyorum. Güzel günlerde az kaldı, sabret kardeşim. Abim burada, şehirde, merak etme. İyi akşamlar, ben Bartın'dan Nurgül Keskin. Devrek cezaevinde bulunan benim her şeyim, canım eşim Mehmet Keskin için Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım parçasını çalar mısınız? Canım eşim sen benim hep iyi ki dediğimsin. Ben her nefes aldıkça bu hep böyle olacak. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol demiş. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Beycuma Kapalı Cezaevi A9 koğuşunda Ömer Sarkın kardeşime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Aslan kardeşim Burak Demirci mesajını ulaştırmış. Bu arada sevgili dostlar, her akşam olduğu gibi bu akşam da çok sağ olun mesajlar gelmeye devam ediyor. Ama kopyala yapıştır mesajları ne yazık ki hala devam ediyor. Radyoyu dinlese de dinlemese de artık gece saat 23.00 olduğunda aynı mesajı tekrardan kopyala yapıştır yaparak bana mesaj olarak gönderiyorsunuz. Ben o mesajı okumuyorum. Okumak da istemiyorum zaten. Kopyalı yapıştır mesajlara bundan sonraki yayınımızda bu akşam da olmak üzere yer vermeyeceğim. Çünkü diğer dinleyicilerimizin hakkına giriyorsunuz. Böyle şeylere gerek yok. Radyoyu dinleyen insan zaten kendini mesaj attığımızda belli ediyor. Abi isteğimiz ne zaman çalınacak? Sıra bize ne zaman gelecek diye zaten yazan dinleyicilerimiz var. Siz böyle yaptıkça inanın ki engelli isim geliyor. Açıkça söyleyeyim. Yani bu şekilde yapmayalım lütfen. İyi geceler, merhabalar. Ben Beycuma'da bulunan Ömer Sarkın'ın kuzeni Ela Ersoy. Onu çok sevdiğimi, her zaman yanında olduğumu iletir misiniz? İletiriz tabii ki de. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Ömer Sarkın'a kuzeni Eymen'den çok selam olsun. Adanalı Ayhan'dan döneceğim yuvama bir gün armağan olsun demişler. İyi akşamlar, iyi yayınlar Üsran Bey. Beycuma Kapalı Cezaevi B1 Blok. B1 Blok'ta yatmakta olan oğlum Asım Yiğit Uludağ ve kader arkadaşlarına İbrahim Tatlıses'ten Yorgunum şarkısını rica ediyorum. Canım oğlum seni çok ama çok özledim. Sesini 3 gündür duymuyorum. Çok şükür çarşamba günü görüşeceğiz. Çarşamba gününe kadar kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Not olarak da babam masanın üzerinde dosyaya, koca bir dosya, seni çok sevdiğini söylemiş. Defalarca seni seviyorum, seni özledim diye yazmış.
Seni hepimiz de çok özledik, çok seviyoruz canımın içi demiş. Rabbim inşallah sizleri evlatlarınıza kavuşturur, sevdiklerinize kavuşturur. Özellikle babalar. Hayırlı akşamlar. Zonguldak Beycuma, M tipi kapalı cezaevinde olan canım Ömer'imize Yalova'dan, Özer eniştesi ve Şevval ablasından kocaman sevgiler. Onu çok ama çok seviyoruz. Her şey çok güzel olacak. Yeni doğmadan onunla kavuşmayı dört gözle bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda kavuşacağız canım. Sıradaki şarkı Bizden Sana Armağan Olsun demiş. Beycuma A9 koğuşunda yatan aslan yeğenim Ömer Sarkın'a, atsalardı soğuk zindanlara, verselerdi hükmümüzü, engelleyemezler özgürlüğe olan inancımızı. Umutlar var oldukça, yarınlar hep bizim için olacak, güneş bizim için de doğacak. Elbet bir gün aslan yeğenim Ömer Sarkın, aldırma gönül aldırma. Edip Akbayram'dan şarkısını çalar mısınız? Özgür dayısından armağan etmiş olalım. Melih Çökelez'den Beycuma Kapalı Cezaevinde yatan Tarkan Kurt, abime Havva Üt çatacak yer arıyorum armağan olsun demiş.

0: İyi yayınlar. Leycimen Kapalı Cezaevinde kalan arkadaşımız Ömer Sarkın'a Ece ve Oğuz'dan selamlar. Arkadaşımız için sigara şarkısını çalar mısınız? Sevinirim demiş. İyi yayınlar Hüsran Bey. Ben Fadime Arslan. Leycimen Kapalı'da B1 koğuşunda yatan oğlum Ferhat Durdu'nun sevdiği Rüzgara istek parçası var. Ahmet Kaya'dan bir de Sen Gitme parçasını çalar mısınız demiş. Hayırlı yayınlar. Beycuma devrek kapalı B1 koğuşunda yatmakta olan yeğenim Berkan Bandacı için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Düzce'den Sibel teyzesi mesajını ulaştırmış. Düzce'ye de sevgiler selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimiz sizlere de armağan olsun. İyi akşamlar isteğim olacaktı. Ben Batuhan Sarkın, Beycuma'da koğuş A9'da yatmakta olan Ömer Sarkın yeğenime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Teşekkürler, seviliyorsun Ömer'cim demiş. Merhabalar, kolay gelsin, iyi geceler, teşekkür ederiz. İstek parçam ve mesajım var, rica etsem yayınlar mısınız? Ömer Sarkın'a Betül Sarkın'dan Onur Akın Seviyorum Seni parçasını istemişler. Hüsran abi iyi akşamlar. Severek dinliyoruz her akşam. Beycuma Kapalı Cezaevinde B1 koğuşunda yatan Can abim Ferhat Durdu için sıradaki bütün şarkıları armağan ediyorum. İyi akşamlar diyorum tekrardan demiş. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067. Ahmet Kaya Dardayım diyecek.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

Darıdayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

0: geçer geçmezdi içime sancı doluyor.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğim.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz an itibariyle 00:14 yapmış bulunmaktayız. Radyosunu yeni açan dostlarımız şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Hüsran ile Hüsranlı Saatlerle birliktesiniz. Şöyle gelen mesajlarımıza tekrardan bir göz atalım. Selamlar, hayırlı akşamlar Hüsran kardeşim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükürler olsun Rabbimize. Ordu'dan Filiz ben. Emrah'tan Yıkılmak Yok Öyle şarkısını çalar mısınız? Sana ve tüm Devrek FM gönül vermiş tüm dinleyenlere gelsin. Sorunsuz yayınlar dilerim. Sesine yüreğine sağlık kardeş. Ne güzel, ne anlamlı konuştun öyle demiş sevgili Filiz ablamız. Biz burada bazı şeyleri ifade ediyoruz. Ne yazık ki çevremizdeki insanlar sağ olsunlar yakamızı bırakmıyor. İyisi de var, kötüsü de var tabii ki de. Yani kısacası sınanıyoruz. Gecenin bu saatinde sınanıyoruz. Vardır Rabbimizin bir bildiği. Ona da şükür olsun diyelim. İyi akşamlar canımız Ömer Sarkın'a. Mesajımız, mesafeler ne kadar uzak olursa olsun kalbimiz hep seninle. Sakın umudunu kaybetme. Her gecenin bir sabahı vardır. Seni çok seviyoruz ve sağ salim günlere kavuşacağımız günü bekliyoruz. Büşra ablam ve Okan eniştenden çok selamlar, sevgiler demiş. İlgiciler, güzel yayınlarınız olsun. Devrek Açık Cezaevinde olan eşim Sadullah Yavuz'a sevgilerimle. Onu çok özledim. Geceler onsuz geçmiyor. Gülnaz'dan Duvarlar da Konuşmuyor parçasını çalarsanız seviniriz.

İyi yayınlar dilerim. Canım eşim seni seviyorum. Rabbim sana sağlık versin inşallah. Allah'a emanetsin demiş. Karadeniz Ereğli'ye de sevgiler selamlar olsun. Ta dün akşam Karadeniz Ereğli'ye ziyarete geldik. Vallahi gezilmesi gereken en güzel yerlerden bir tanesidir Karadeniz Ereğli. Yıllar öncesinde gitmiştim oraya. Dün tekrardan gitmek nasip oldu. Vallahi billahi sanki kendimi böyle büyük şehirde gibi hissettim. Yani orası o kadar güzel gelişmiş ki, o kadar güzel yerler var ki, muazzam gerçekten. Karadeniz'in en güzel yeri olmuş diyebilirim. Gerçekten de öyle. Bir Zonguldaklı, bir Çaycumalı olarak söylüyorum bunu. İyi geceler Hüsran Bey. Size çok teşekkür ederim. Siz bize ses oldunuz. B1 koğuşunda yatan yeğeni Masum Yıtılıdağ'dan sıradaki parça size gelsin. İstanbul'dan halan Emine uzun not olarak da oğlum güzel günleri senle güzelleştireceğiz yavrum benim demiş. Selamünaleyküm Hüsran kardeşim. Ben Yaşar Akkurt ve aleyküm selam. Canımdan çok sevdiğim eşim Orhan Akkurt'a Ali Kınık'tan Reis parçasını çalar mısınız? Aşkıma kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum Hüsran kardeşim. Allah razı olsun senden. İyi yayınlar diliyorum demiş. Sevgili Yaşar ablamız, Orhan abimize de sevgiler selamlar olsun tekrardan. Hayırlı geceler Devrek FM dinleyenleri. Sıradaki parçayı Ömer Sarkın için istiyorum. Seni çok ama çok seviyorum. Yalova'dan Şerife teyzem ve ailesinden selamlar, sevgiler. Çok öpüyorum canım, yakışıklım demiş. Kalp koymuş, mesajını ulaştırmış. Perşembeden Kerem Özkuyum'dan Beycuma 5 koğuşunda yatan Barış Odacı'ya, 6'da yatan Samet Mantar'a, Fatoş Özgül'den kardeşe Iğıt'a armağan etmek istiyorum mümkünse. Vaktimiz kalırsa iletmiş olacağız. Hayırlı akşamlar Hüsran Bey. B1 koğuşunda Berkan Mandacı için sıradaki şarkıyı istiyorum. Seni çok özledik yavrum. En yakın zamanda kavuşmak ümidiyle inşallah. Halan Sevgi Mudanya mesajını ulaştırmış. Selamünaleyküm, iyi yayınlar ve aleyküm selam. Tüm hemşirelerimize kucak dolusu selamlar. Vedat Karagül'le Almanya'dan sevgilerini, selamlarını ulaştırmış. Almanya'daki gurbetçilerimize de sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimiz onlara da armağan olsun. Selamlar, iyi yayınlar, iyi geceler. Beycuma 9'da yatan paşam için sıradaki parçayı armağan ediyorum.

Beycuma cezaevinde yatmakta olan Semih Yazıcı, B5 Koşu, arkadaşları Selahattin Yüksel, Onur Akçomak ve diğer arkadaşlarına Gülden Karaböcek'ten Sen de Sevsedin şarkısını çalar mısınız? Bir de C11 koğuşunda yatmakta olan değerli Orhan Akkurt abimize, Semih Yazıcı kardeşimden bu şarkı da armağan olsun ona. Koca oğlanın çok selamı vardır Hüsran kardeşim. Rica etsem istediğimiz istek şarkıyı kardeşim Semih Yazıcı'ya, bir de Orhan abimize, bir de tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum. Bir de kardeşim Semih Yazıcı'yı ve koğuş arkadaşlarının sizlere çok selamı var demiş. Ve aleyküm selam. Bizlerden de onlara sevgiler, selamlar olsun. Onlar her daim benim baş tacımdır. Abilerim var orada, güzel kardeşlerimiz var. Onların sayesinde bizler buralardayız. Yani kendimizi yüksekten görmüyoruz. Her ne olursa olsun, bizler onların sesi, onlar bizim sesimiz. Allah hepsinden tekrardan razı olsun. Rabbim inşallah güzel insanları

sivil hayatta da karşımıza çıkarır. O kadar güzel insanlar var ki cezaevinden çıkıp da bana mesaj ulaştıran. Allah hepsinden razı olsun. Güzel dilekleriyle çok güzel mesajlar alıyorum. Onların mesajları zaten bana yetiyor. İnşallah güzel günler hepiniz için yakındır. Rabbimizden temennimiz odur. O kadar güzel aileler, o kadar güzel dinleyicilerimiz var ki sizlerin sayesinde bizler buralara geldik. Yani arada biz burada atarlı konuşmalar yapıyoruz biliyorum. Dinleyicilerimiz de dönüşler yapıyorlar. Emin olun hiçbiri sizlerle alakalı değil. Yani bir günümüzü tutmuyor maalesef ki. Ya bela bir yerden geliyor illa. Yani bir söz vardır. Meyve veren ağaç taşlanır. Ama dikkat etsinler. O taş sekerse anladınız siz. Merhabalar, kolay gelsin, iyi geceler. İstek parçam ve mesajım var. Rica etsem yayınlar mısınız? Ömer Sarkın'a, Betül Sarkın'dan, Onur Akın'dan seviyorum seni, rica ediyorum demiş. İyi yayınlar Hüsran Bey. Beycuma Bey, bir koğuşunda yatan Berkan Vandıcı'ya bir notum var. Berkancığım, hayat bazen insanı zor yollardan geçirir ama güzel günlerde mutlaka gelir. Bil ki yokluğun özlem, varlığın mutluluk. Biz de seni seviyoruz ve çıkacağın günü bekliyoruz. Sıradaki şarkı sana ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Seni seven İstanbul'dan Zehra teyzen. Ercan Sarkın'dan Ömer Sarkın'a, yeğenim seni çok seviyorum, çok özledim. Ahmet Kaya'dan Bir de Sen Gitme, yayınlar mısınız? Bu akşam Ahmet Kaya'dan güzel bir isteği çaldık daha doğrusu. İnşallah yarınki yayınımızda tekrardan Ahmet Kaya'dan güzel bir esere tekrardan yer vermeye çalışırız. Burak Sarkın'dan Ömer Sarkın'a, kuzenim seni çok seviyorum, seni bekliyoruz dört gözle. Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin çalar mısınız? Az önce istemiş olduğunuz bu güzel eseri ulaştırmış olduk. İyi geceler, hayırlı mesailer. Zahide Sarkın'dan Ömer Sarkın'a, dualarımız seninle oğlum. Biraz Erduş'tan Ben Yanmazdım Bu Kadar çalar mısınız? Vaktimiz kalırsa yer vermeye çalışırım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Beycuma Kapalı Cezaevinde C11 koğuşunda yatan erkek arkadaşım Hayrettin Berkalkan için istek parçam var. Çalar mısınız rica etsem? APO'dan Kalbini Verdim, bir de notum var. Sözler var zamanı bekleyen, gözler var senden başkasını görmeyen. Seni bu hayattaki her şeyden daha çok seviyorum. Bir tanem az kaldı inanıyorum. Abi rica etsem okur musun? Gece çalışıyorum, yazamıyorum her zaman. Bugün izinliyim, o şekilde yazabildim. Okumadım biliyorum, yoğunsun ama. Tabii ki de maalesef ki. Sağ olsun dinleyicilerimiz, yayına girmeden selamun aleyküm dememiz yetiyor. Hemen ekrana şöyle bir bakıyorum, sol üst köşeye 50 tane mesaj zaten geliyor. Yani yapabileceğim, keşke yayın saatimiz uzun olsa da hepinizin istemiş olduğu bu eserleri sevdiklerinize ulaştırabilsem. Yani 2 saatlik yayın dilimi içerisinde inanın ki şöyle bir bakayım. Yani şu saate kadar 9 tane şarkıya yer verebilmişim. Yoğun mesajlardan dolayı. Okusak dert, okumasak dert, çalsak dert, çalmasak dert. Ne yapacağız? Buna da şükür. Değil mi?
Anneannesinden

Erkan Bandıcı için canım torunum, mesafeler ayrı olsa da kalbim hep seninle. Sen benim en kıymetlimsin, dualarım en güzel yerindesin. Hayat bazen zor olsa da umudunu hiç kaybetme. Güzel günler mutlaka gelir, seni çok seviyorum, her zaman yanındayım. Allah yolunu açık etsin, kalbini huzurla doldursun. Mükerrem Mandıcı mesajını ulaştırmış. Gökhan Namlı, saracak yar mı kalmış sizlerle birlikte dostlar? Sonrasında güzel bir Volkan Konak yorumu sizlerle birlikte olacak.

geceler Filmli'den İrfan Güney ben. Ceyhun Koğuş'unda bir ay kaldım. Orada şu an kalan Koğuş arkadaşlarıma selamlar. Allah kurtarsın. Sıradaki parçayı onlara armağan ediyorum. Teşekkürler, yayınlar demişler.

Günler, İstanbul'dan Karaca ailesi adına yazıyorum. Ben Melike Nur. Bu yazdıklarım Beycuma Kapalı Cezaevindeki kuzenim Ömer Sarkın için. Ömer Sarkın kendini yalnız hissetmeye dualarımızla ve kalbimizle her saniye yanındayız. Sakın moralini bozma, dimdik durmaya devam et. Bu zor günler geçecek. Dışarıda bizler seni bekliyoruz. Kendine çok iyi bak. Her şey daha çok güzel olacak. Şimdiden teşekkürler demişler. İstanbul'a da hemşirelerimize de sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimiz onlara da armağan olsun. Mutlu abi, seni unutmak mümkün değil. Dışarıda çok kolaydın. Beni aynı şekilde Atom sen de içeride kolladın beni. Ben unutmam bunu bilin yazmış. Fazlalıklarımdan dün gece kurtuldum. Rabbim bana yeni bir yol, yeni bir şans, yeni bir kapı açtı. Ben de bu yolda kendime yakışanı yapacağım. Rahat olun. Eski defter, eski dosya kapandı artık. Yoluna bakacağım. Size sözüm olsun. Sizi seven dostunuz Caner mesajını ulaştırmış. Evet sevgili dostlar, güzel bir Müslüm Baba yorumu sizlerle birlikte yaklaşık 15 dakika sonra yavaştan vedamızı gerçekleştireceğiz. Ben buralardayım dostlar. İsteklerinizi, mesajlarınızı 0507 380 çift 067 WhatsApp istek hattımızdan bana ulaştırabilirsiniz.

çıksın mı ara? Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar?

Evet sevgili dostlar, bugün de yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize tekrardan hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim şimdiden yapmış olduğunuz, yapacağınız ibadetleri kabul eylesin. Şöyle gelen mesajlarımıza, son mesajlarımıza yer verelim. Sonrasında yavaştan vedamızı gerçekleştirelim. İyi yayınlar. B1 Koğuşu'nda Berkan Bandacı'yı çok özledik. Seni bir an önce kavuşmayı bekliyoruz. Sana bir an önce kavuşmayı bekliyoruz. Moralini güzel tut. Her şey çok güzel olacak. Kuzeni Beyza mesajı ulaştırmış. İyi geceler ben Cengiz Sarkın. Beycuma 9'da yatmakta olan yeğenim Ömer Sarkın için sıradaki şarkıyı benden gönderebilir misiniz? Veda şarkımızı Ömer kardeşimize, tüm kader mahkumu dinleyicilerimize armağan etmiş olalım. Evet sevgili dostlar, gecenin bu güzel saatlerinde birlikte geçirdiğimiz zamanın sonuna geldik. Yarın aynı saatte, saatler 23.00'ı gösterdiğinde ben yine tekrardan buralarda olacağım. Bu akşam her şarkıda bir anıya dokunduk. Her sözde, her mesajda farklı duygulara yolculuk yaptık. Şimdi ise artık vedanın vakti geldi.

Bakın, sevdiklerinize sıkı sarılın. Gecenin huzuru üzerinizden eksik olmasın. Tekrardan hayırlı cumalar. Rabbim yapacağınız ibadetleri kabul eylesin inşallah. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. Ama en önemlisi, yüce Rabbime emanet olun dostlar. Eyvallah.

0: karşılaşma anı.
1: 93.0 Devrek FM.

0: geçer, ben ölürüm yolum, onu unutma. Dönüp de kalbine bak, unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Sustuk bitti.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Ege'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.